0: Walkman nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Bir seher vaktinde Mescid-i Nebevi'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleriyle beraber sohbet ederler iken küçük torunları Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerine oturdular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hasan'ı mübarek ağzından, Hazreti Hüseyin'i mübarek boynundan öptü. O an Cebrail aleyhisselam geldi. Elinde 3 gömlek vardı. Dedi, ya kardeşim Muhammed, Allah Celle Celaluhu'nun sana selamı var. Bu siyah gömlek yaz gömleğidir. Bunu sana getirdim. Bu yeşil gömlek Hazreti Hasan'ındır. Bil ki Hazreti Hasan ağzından zehirlenerek şehit olacak. Bu kızıl gömlek ise Hazreti Hüseyin'indir. Bil ki o da boynundan şehit olacak, dedi ve oradan ayrıldı. Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem Miraç'a çıkarken Kerbela'yı gördü. Hazreti Hüseyin'i gördü. Hazreti Hüseyin'in çektiği işkenceleri gördü ve Hazreti Hüseyin'in nasıl şehit olduğunu gördü. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamadı. Ya

toprağa dökülmüş şerefli kanı. Hak için vatana vermişler canı. Geziyor ruhları bütün cihanı. Şehitler ölmüyor, hep diridirler. Şehitler ölmüyor, hep diridirler. Hep diridirler.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan radyo haberleriyle sizlerleyiz. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Azerbaycan'ın Irak Büyükelçisi Eldar Salimov'u valilik binasında kabul etti ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini görüştü. Azerbaycan'ın Irak Büyükelçisi Eldar Salimov, Irak Türkmen Cephesi Başkanlığı'na ziyaret gerçekleştirerek Türkmen yetkililerle Irak'taki Türkmenlerin durumunu görüştü. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Azerbaycan'ın Irak Büyükelçisi Eldar Salimov ile birlikte Kerkük Kalesi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Sadır Hareketi Lideri Muktada As-Sadır, Başbakan Ali Zeydi'yi hükümetin kurulması nedeniyle tebrik ederek, ülkenin egemenliğinin korunması ve yolsuzlukla kararlı şekilde mücadele edilmesi çağrısında bulundu. Başbakan Ali Zeydi ve Kanun Devleti Koalisyonu Lideri Nuri El Maliki, hükümetin desteklenmesi ve programının uygulanması için ortak tutum ve vizyonun önemini vurguladı. Başbakan Ali Zeydi, futbol milli takımına Dünya Kupası yolculuğunda tam destek verileceğini belirtti. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ve Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, telefon görüşmesinde ortak işbirliğinin önemini vurguladı. İmar ve İskan Bakanlığı 2026-2030 dönemini kapsayan yeni hükümet programında hizmet sektörlerinde 113 stratejik projenin yer aldığını açıkladı. Sağlık Bakanı Abdülhüseyin Musevi, Necef'teki sağlık kurumlarında yaşanan kirlenme vakaları ile ilgili ortak soruşturma komisyonu kurulması talimatını verdi. Milletvekili Raad Eddehleki, Sariye Camii katliamına ilişkin soruşturma sonuçlarının açıklanmasını talep etti. Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasim El Areci, Almanya Büyükelçisi ile güvenlik işbirliği ve terörle mücadeleyi görüştü. Terörle mücadele birimleri Necef'te bir uyuşturucu tacirini gözaltına aldı. Bağdat Operasyonlar Komutanlığı İmam Cevat ziyaretinin güvenlik planı hiçbir ihlal yaşanmadan tamamlandı açıklamasında bulundu. İsrail savaş uçakları Güney Lübnan'daki Zotar Eş-Şarkiye kasabasında hava saldırısı düzenlendi. İsrail Ordu Radyosu, Güney Lübnan'daki Litani bölgesinde Hizbullah'a ait insansız hava aracının patlaması sonucu Golani Tugayı'ndan bir askerin öldüğünü duyurdu. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran ile ABD arasında ikinci tur müzakerelerin gerçekleşmesini umut ettiğini açıkladı. Almanya polisi, başkent Berlin'de Filistin destekçisi gösteride 15 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bolivya'da düzenlenen geniş çaplı protestolarda çatışmalar ve şiddet olayları yaşandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 2988 kişinin hayatını kaybettiğini, 9210 kişinin ise yaralandığını açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ülkesinin bölgedeki İslam ülkeleriyle istikrarlı ilişkiler kurmaya çalıştığını açıkladı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
0: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
2: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM. محافظ كركوك محمد سمعنا غا يستقبل سفير الأذربيجاني في العراق إلدار ساليموف في مبنى ديوان المحافظة ويبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين. السفير الأذربيجاني في العراق إلدار ساليموف يجري زيارة إلى رئاسة الجبهة التركمانية العراقية ويلتقي بالمسؤولين التركمان ويبحث معهم أوضاع التركمان في العراق. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يرافق السفير الأذربيجاني في العراق إلدار ساليموف خلال زيارته إلى قلعة كركوك التاريخية. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يجري زيارة إلى قيادة عمليات كركوك ويقدم التهاني إلى القائد الجديد اللواء الركن معد بداي، ويؤكد ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسات الأمنية للحفاظ على أمن واستقرار المحافظة. زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر يعرب عن تهانيه إلى رئيس الوزراء علي الزيدي بتشكيل الحكومة، ويحثه للحفاظ على سيادة البلد والوقوف بحزم لمحاربة الفساد. رئيس الوزراء علي الزيدي ورئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي يؤكدان أهمية توحيد المواقف والرؤى لدعم الحكومة ومساندتها وتنفيذ برنامجها. رئيس الوزراء علي الزيدي يؤكد تقديم كامل الدعم للمنتخب الوطني بمشواره في كأس العالم. وزير الخارجية فؤاد حسين ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى يؤكدان خلال اتصال هاتفي حرصهما على تعزيز آفاق التعاون المشترك. وزير الصحة عبد الحسين الموسوي يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة في حالات تلوث بمؤسسات صحية بالنجف. النائب رعد الدهلكي يطالب بالكشف عن نتائج التحقيقات في مجزرة جامع سارية. مستشار الأمن القومي قاسم العرجي يبحث مع السفير الألماني التعاون الأمني ومواجهة الإرهاب. جهاز مكافحة الإرهاب يعتقل تاجر مخدرات في النجف. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.

0: Çalışma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun.
1: Türkmen FM 90.1
2: Yeniliklerin adresi Türkmen FM radyosu.

Merhabalar sevgili dostlarımız, herkese günaydınlar, mutlu sabahlar diyoruz. Bu güzel sabahtan hepinize kucak dolu sevgi saygılarımızı iletiyoruz ve bu güzel sabah bizlere güzelliğiyle ve şansıyla gelsin inşallah.

Ve günaydınlar, mutlu sabahlar diyoruz. Bizleri evlerinde dinleyen bütün dinleyicilerimize ve ev hanımlarımıza sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyor ve günaydınlar diliyoruz.

Sürüş halindeyken bizi dinleyen bütün sürücü arkadaşlarımıza da hayırlı sürüşler, yolunuz açık olsun diyoruz. Kazasız belasız bir güzel pazartesi günü diliyoruz.

Ve aynı zamanda hasta yatağında olan bütün hastalarımıza da geçmiş olsun diyoruz. Dualarımızı esirgemiyoruz. İnşallah Yüce Allah'ın izniyle en kısa zamanda sağlıklarına kavuşup güzel bir şekilde geri kalan ömürlerinde sağlıklı, sıhhatli olarak yaşamayı sürdürürler Yüce Allah'ın izniyle diyoruz. Ve bütün hastalarımıza geçmiş olsun diyoruz ve hasta yakınlarına da Allah sabırlık versin ve güç kuvvet versin.

Evet sevgili Türkmen efendiler, bu güzel sabahtan sizlerleyiz, güzel şarkılarımızı dinleyeceğiz. Eğer siz de istekte bulunmak istiyorsanız bu güzel sabahta, isteğinize göre şarkı dinlemek isterseniz telefon numaramız 0770 131 34 61 tekrarlıyorum, telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

Ve şimdi dilerseniz güzel açılış şarkımızı dinleyelim sevgili dostlarımız. Ve bir kez daha telefon numaralarımızı da hatırlatalım. Telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından WhatsApp yoluyla da bize ulaşabilir. İstekte bulunabilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Ve güzel şarkımızı hep birlikte dinliyoruz.

Ve Leyla Mecnun aşk görsün dedi sevgili dostlarımız ve bu güzel şarkımızı dinledik hep birlikte. Ve açılış şarkımızın ardından tabii ki de sizlere bir kez daha günaydınlar diliyoruz. Özellikle de ta telaferden mendeye kadar bizi dinleyen bütün Türk Meleli'ye sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyor. Mutlu sabahlar diliyoruz. Ve özellikle de yurt dışında bulunan gurbetçi kardeşlerimizi de unutmuyoruz. Onlara da günaydınlar, mutlu sabahlar.

Ve hemen ilk mesajımızı size için paylaşalım değerli dostlarımız. Bakalım kimden gelmiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam, günaydınlar, ben Sinan. Eğer mümkünse Koray Avcı'nın sesinden güzel bir şarkı istiyorum. Hangimiz sevmedik adlı şarkıyı çalarsanız memnun olurum. Tabii ki de ne demek Sinan arkadaşımız. Ve bu şarkı size Cumhur Hanım armağan olsun ve Türkmen FM kadrosuna ve bütün Türkmen FM dinleyenlere ve aileme gelsin arkadaşlarımla, sağ olun diye yazmış. Teşekkür ediyoruz Sinan arkadaşımıza göndermiş olduğu mesaj için. Ve ilk istek şarkımız da Koray Avcı'dan olacak. Hangimiz sevmedik diyeceğiz sevgili dostlar ve dilerseniz güzel şarkımızda hep birlikte dinleyelim.

Deli gibi sevmek ruhumuzda vardı dedik. Sevgili dostlarımız, herkesin ruhunda vardır deli gibi sevmek. Ve inşallah deli gibi sevmek de bütün gönülden olsun. Hiç tabii ki de o sevgi eksik olmasın. Her zaman daim olsun diyelim sevgili dostlarımız. Ve bu güzel şarkımızı dinledik Koray Avcı'nın sesinden. Ve bir kez daha günaydınlar, sabahlar diliyoruz. Bizi dinleyen bütün dinleyenlerimize gününüz aydınlansın inşallah. Her şey gönlünüzce olsun Yüce Rabbimiz, sizlere bol şans, huzur, sağlık ve sevinç ve bol kazanç versin inşallah. Her gününüz güzel geçsin sevdiklerinizle. Her gün gözlerinizi açtığınızda sevdikleriniz yanınızda olsun ki onları görebilirsiniz inşallah.

Ve hemen diğer mesajımızı paylaşalım sizlerle arkadaşlar. Bakalım kimden gelmiş. Günaydınlar. Ben Mehmet Babası. Eğer mümkünse Coşkun Sabah'tan Hatıram Olsun adlı şarkını isterim. Ve bu şarkına ailem armağan edilen ve bütün dinleyenlere sağ olun diye yazdı Mehmet Babası. Teşekkür ederim özüne ve bizden isteği üzerine. Coşkun Sabah'tan güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim. Hatıram olsun diyesin sizler için ve güzel şarkımızın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

hatıram olsun dedik sizler için değerli dinleyenler. Mehmet Babası'nın isteği üzerine. Ve şimdi dilerseniz diğer mesajımıza da göz atalım. Bakalım kimden gelmiş? Merhabalar Cumut abla, ben Demet. Eğer mümkünse güzel bir şarkı istiyorum. Semih Cenk'in sesinden ve bu güzel şarkı sana armağan olsun ve bütün dinleyenlere ve özellikle annem babama ve Biricik abime armağan ediyorum ve arkadaşlarıma teşekkürler diye yazmış Demet arkadaşımız. İsteği üzerine Semih Cenk'in sesinden güzel şarkımızı dilerseniz hep birlikte dinleyelim değerli dinleyenler. Yine tabii ki de şarkımızın ardından bakalım hangi arkadaşımız istekte bulunuyor, hangi şarkıyı isteyecek ve biz de onun isteği üzerine güzel şarkıyı dinleyeceğiz hep birlikte.

Ve bir diğer mesajımıza da göz atalım. Bakalım kimden gelmiş? İhsan arkadaşımızdan gelmiş. Herkese hayırlı sabahlar diliyorum diye yazmış. Sağ olsun, biz de sana hayırlı sabahlar diliyoruz arkadaşımız. Serkan Kaya'nın sesinden güzel bir şarkı istiyorum. Eğer mümkünse demiş sevgili arkadaşımız, tabii ki de diyoruz. Ve bu şarkıyı bana armağan etmiş ve tabii ki de meslektaşlarıma ve sizlere, siz sevgili dinleyenlere armağan ediyor. Ve arkadaşlarına armağan etmiş, teşekkürlerini de iletmiş, sağ olsun. Ve dilerseniz güzel şarkımızı da Serkan Kaya'nın sesinden hep birlikte dinleyelim. Ve daha sonra kaldığımız yerden tüm hızıyla devam edelim sevgili dostlarımız. Ve bir kez daha hayırlı sabahlar ve bol şanslar diliyoruz sizlere.

Ne yazar dedik sevgili dostlarımız. Hemen diğer mesajımıza geçelim ve bakalım arkadaşımız hangi istekte bulunuyor. Günaydın Necesen, iyisin inşallah. Sağ olasa meneğe mi gelsen de iyisi arkadaşımız. Ben Orhan Kerkük'ten senden bir şarkı isterim. İbrahim Tatlıses'ten olsun. Armağan olsun size ve bütün dinleyenlere, sağ olun, var olun diye yazıptı Orhan arkadaşımız. Teşekkür ederim Orhan göndermiş olduğu mesaj için. Ve isteği üzerine tabii ki de İbrahim Tatlıses'ten güzel şarkımızı dinleyeceğiz.

Ve telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabiliyorsunuz. Aynı numaradan WhatsApp yoluyla da mesajlarınızı, isteklerinizi yazıp göndermeniz yeterli değerli arkadaşlar. Ve dilerseniz Orhan arkadaşımızın isteği üzerine İbrahim Tatlıses'ten güzel şarkımızı dinleyelim. Ne diyor? Hasret kaldım.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum. Ama ben seni yaşıyorum,

Seni yaşıyorum, seninleyim ve tek dedik sevgili dinleyenler. İbrahim Tatlıses'ten Hasret Kaldım adlı güzel şarkımızı dinledik. Arkadaşımızın isteği üzerine.

Ve bir diğer mesajımız Ahmet arkadaşımızdan gelmiş. Herkese günaydınlar. Eğer mümkünse Macmalis'in sesinden Ebu Sülhüf adlı şarkı istiyorum. Ve bu şarkıyı size ve bütün dinleyenlere ve biricik sevdiğim armağan olsun. Sağ olun diye yazmış. Sen de sağ ol arkadaşımız, o zaman sana da armağan olsun bu güzel şarkı. Ve bütün dinleyenlerimize ve bütün Arap kardeşimize de armağanlar gelsin.

Ve Arapça şarkımızda Majd Mühendis'in sesinden dinledik arkadaşımızın isteği üzerine. Ve telefon numaramızı hatırlatalım. Telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

Ve hemen diğer mesajımızı da size için paylaşalım değerli dinleyenlerimiz. Ve diğer mesajımız ise Gül arkadaşımızdan gelmiş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, eğer mümkünse Resim Koçan sesinden kıymamene adlı manen isterim. Ve bu maneni eşime, uşaklarıma ve aileme armağanlık gelsin. Sağ olun diye yazdı Gül arkadaşımız. Ve isteği üzerine dilerse avuz güzel manemizi Resim Koçan sesinden hep birlikte dinleyelim.

Ve güzel mahallemizde Vesim Koçan sesinden dinledik bu güzel sabahtan değerli dostlarımız. Ve bir kez daha hayırlı sabahlar dilerim radyolarını yeni açıp bize dinleyen bütün dinleyenlerimize. Hayırlı bir gün olsun inşallah. Allah gel bize göre versin diyarın. Her şey gönlünüzce olsun.

Hemen diğer mesajımızı da paylaşalım. Bakalım kimden gelmiş? Ali arkadaşımızdan. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Eğer mümkünse İslam Cuman sesinden Aşk-ı Esiri adlı güzel manenistir arkadaşımız. Ve bu maneni siz sevgili dinleyenlere bana ve özellikle de biricik aşkıma, sevdiğime armağan olsun diye yazıptı. Teşekkür eden arkadaşımız göndermiş olduğu mesajı için. O zaman ne diyelim, aşk uzda sevgi uzda daim olsun inşallah. Ve en güzel şarkılar sizler için gelsin, bütün dinleyenlerimiz için. Hayırlı sabahlar.

Sevgili dinleyenlerimiz, günün sözü diyor ki, yol seni nereye götürürse götürsün, rengini ve ışığını kaybetmediğin sürece en kurak çölde bile hep çiçek açacaksın.

Tabii tabii dedik. Seda Sayan'ın sesinden ve bu güzel muhteşem şarkımızda, hareketli şarkımızı dinledik değerli arkadaşlar. Ve kaldığımız yerden tabii ki de günaydın programımıza tüm hızıyla devam ediyoruz.

Ve hemen diğer mesajımızı da paylaşalım size için ve bakalım kimden gelmiş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben Can Babası. Eğer mümkünse Bülent Ersoy'un sesinden güzel bir şarkı istedim ve bu şarkını Can annesine ve bütün dinleyenlere ve özellikle de aileme armağan olarak gelsin, sağ olun diye yazıptı. Sen de sağ ol arkadaşımız. Tabii ki de Divan'ın sesinden güzel şarkımızı hep birlikte dinleyeceğiz. Arkadaşımızın isteği üzerine ve bir kez daha sonsuz saygılarımızı iletiyoruz bize dinleyen ve mesajlarını yazıp gönderen bütün dostlarımıza.

Kurban olsun ablan sana, sıkı sıkı sarıl bana dedik sevgili dostlarımız. Ve elimize ulaşan hemen diğer mesajımızı paylaşalım değerli dostlarımız. Bakalım diğer mesajımıza kimden gelmiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. İşlemokum zeynin inşallah tlubuğniye zikra yom aleyk. Ehdiye Kadir, Türkmen Efem Ehdiye, Ehli Ehdiye, Ahbab Ehdiye, Ehvan Ehdiye, Azikai, Eşkurkum ve Tehyati ve İhtiram-ı Cemi'ye Akhukum Ersen Soran'dan gelipti. Programımızın devamlı arkadaşı. Bizden güzel bir Arapça şarkı sizlere dilerse Dikran sesinden güzel Arapça şarkımızda hep birlikte dinleyelim.

Ve güzel Arapça şarkımızda dinledik arkadaşımızın isteği üzerine ve prensesinden olduğu güzel şarkımız ve şimdi sıra günün horyatında.

Ve şimdi de sıra günün horyatında sevgili dostlarımız. Yarım enden aldılar, tüm hayalim çaldılar. O günden sen gideni, beni derde saldılar.

Ve diğer mesajımıza göz atıyoruz. Herkese hayırlı sabahlar. Ben Geylan, eğer mümkünse İsmail'in kansesinden güzel bir şarkı istiyorum ve bu şarkı eşime ve biricik kızıma ve ailem armağan olsun ve arkadaşlarıma sağ olun diye yazmış Geylan arkadaşımız. Ve isteği üzerine İsmail'in kansesinden güzel şarkımızı hep birlikte dinliyoruz.

Ve İsmail Kağan sesinden en sevdiğimsin dedik ve güzel şarkımızı hep birlikte dinledik. Sevgili dostlarımız, gelen arkadaşımızın isteği üzerine ve tabii ki desteklerinize yer vermeye devam ediyoruz.

Ve hemen diğer mesajımıza da göz atalım. Bakalım kimden gelmiş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben Emel. Eğer mümkün sesi ver canından güzel bir şarkı istiyorum. Ve bu şarkıyı çok sevdiğim aileme gelsin. Özellikle annem babama armağan ediyorum. Ve nişanlıma gelsin. Ve ailesine ve bütün dinleyenlere sağ olun diye yazmış sevgili arkadaşımız. Hayırlı olsun. Allah devamını erdirsin inşallah. Bir yastıkta da kocamayı nasip eylesin diyoruz sevgili arkadaşımıza. Ve tabii ki de buradan bütün evlenecek olan çiftlerimize, düğünleri olanlara hayırları vesile olsun diyoruz. Allah utandırmasın. Girdiğiniz bu güzel yol hep aydınlansın sizler için. Yuvanızdaki mutluluk da daim olacaktır inşallah Allah'ın izniyle diyelim. Ve güzel şarkımıza Sibelcan'ın sesinden dinleyeceğiz arkadaşımızın isteği üzerine. Ve bu güzel şarkımızda bütün Sibelcan sevenlerine armağan olarak gelsin diyoruz. Hayırlı sabahlar diyelim yeni uyanan arkadaşlarımıza özellikle de. Ve tabii ki de buradan da bütün dinleyenlerimiz özellikle de yurt dışında bizi dinleyen arkadaşlarımıza da bir kez daha hayırlı sabahlar diyoruz. Ve güzel şarkımızı hep birlikte dinliyoruz. Sibelcan'ın sesinden 5 dakika diyecek.

5 dakika bekleyemem dedik ve bu güzel şarkımızı da dinledik sevgili dostlar. Ve şimdi sıra tabii ki de atasözlerimize.

Evet sevgili dostlarımız, atalarımızdan bize miras kalan altın değerindeki güzel atasözlerimizin yine birkaçını size için paylaşıyoruz bu güzel sabahtan.

el elin aynasıdır. Elde bulunan beyde bulunmaz.

er olan ekmeğini taştan çıkarır. Eski dosttan düşman olmaz, yenisinden vefa gelmez.

Evet sevgili dostlarımız, atasözlerimizi size için paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Ve bir kez daha sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyoruz bize dinleyen bütün dinleyicilerimize. Ve şimdi dilerseniz güzel manimizde hep birlikte dinleyelim. Ve bir kez daha ne diyoruz? Gününüz aydın olsun, bol şanslar diyelim bütün dinleyenlerimize. Ve çalışan arkadaşlarımıza kolay gelsin, hayırlı işler diyelim, bol kazançlı, bol satışlı, bol moralli bir çalışma günü olsun inşallah Allah'ın izniyle diyelim. Hayırlara vesile olsun bu güzel günümüz inşallah. Ve inşallah da hayallerimiz varsa, dileklerimiz varsa, ne temennimiz varsa bu hayatta inşallah bugün Yüce Rabbimiz birinin gerçekleşmesini nasip eder bizler için diyoruz. Ve güzel manimiz sizlerle.

Evet sevgili burç sevenlerimiz, bu güzel pazar sabahından da burçlarımızın yorumlarına göz atacağız. Ve bakalım bugünkü yorumlar neler olacak sevgili burç sevenlerimiz için.

Sevgili koçlar, duygularınızı yaratıcılığınızla kombine edeceğiniz bir gün. İşte izin düzenli bir şekilde ilerlemesi sizin için disiplininizin olumlu gelişmesinden ileri geliyor. Çevrenizden gerekli desteği alamayabilirsiniz. Dikkatli olun.

Boğa burcu. Duygusal konularda kendinizle ilgili aşamalar kaydetmek istiyorsanız yakın çevrenizle işbirliği yapmak zorundasınız. Sürekli kendinizi aşma ve mantıklı yönlerinizi kullanma içgüdünüz var. Kısa vadeli planlar yapacaksınız.

Sevgili ikizler, özgüveninizin yüksek olduğu bir gün ve dostlarınızın desteği sayesinde kendinizi hak ettiğiniz yerlerde göreceksiniz. Zor olanı seçmek sizin tarzınız ve sabırlı yönlerinizi ortaya çıkarmalısınız. Görüşeceğiniz kişilere dikkat edin ikizler burcu.

Ve şimdi sıra Yengeç Burcumuzun yorumunda. Diyor ki ailede bazı dengelerin gündem kazanması söz konusu. Bugün sorumluluklar duygusu içinde hareket ediyor ve değer yargılarınızı gözden geçirmek istiyorsunuz. Bugün bilgilerinizi sergileme konusunda oldukça başarılısınız Yengeç.

Sevgili aslanlar, maddi konularınızın yeni bir boyut kazanmanın size kazandıracağı prestijler inkar etmemelisiniz. Yapacağınız organizasyonlarda kendinizi farklı bir şekilde ortaya koyuyorsunuz. Bazı konularda acele karar vermemelisiniz.

Sevgili Başaklar, yaratıcılığınız konusunda engel tanımıyor ve kendinizi ifade edecek çalışmaları tercih ediyorsunuz. Duygusal ve sosyal ilişkilerinizde hareketlenmeler söz konusu olacak. Olumlu destek alıyorsunuz. Enerjiniz yüksek seyrediyor.

Evet sevgili dostlarımız ve şimdi dilerseniz 6 burç arası güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim. Ve daha sonra kaldığımız yerden tüm hızıyla burçlarımızın yorumlarına göz atmaya devam edeceğiz.

Sevgili terazi burçlar, estetik yönden kendinize güvenmenize rağmen isteklerinizi hiç kimseye paylaşmak istemiyor ve kendi çabanıza bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Bugün dengelerinizi korumalı ve yaşam konforunuzu beslemelisiniz. Sevgili akrepler, arkadaş çevrenizde sabit bir kişilik sergiliyorsunuz. İnatçı ve başınıza buyruk davranışlarını sizi farklı yaparken bazı tereddütlerinizi yenmenize yardımcı oluyor. Aşırı uçlarda dolaşmadığınız zaman daha verimlisiniz.

Sevgili yaylar, maddesel konularda gerekli atılımlarınızı yapmalısınız. Kafanızdaki olumsuz düşünceler yüzünden kafanız karışıyor. Değişimlerinizi karşı tarafa yanlış yansıtıyorsunuz. Hedefleriniz konusunda isabetli davranışlar içindesiniz.

Ve şimdi de Oğlak Burcumuzun yorumuna göz atıyoruz. Diyor ki, toplumda iyi yerlerde olmak istiyor ve fikirlerinize yaşadığınız iniş ve çıkışlar yüzünden yanlış kararlar alıyorsunuz. Yeni tanışacağınız kişiler üzerinde olumlu etki bırakacaksınız. Duygularınızı saklama gereği duyacaksınız sevgili oğlaklar.

Ve şimdi de Kova burcumuzun yorumuna göz atıyoruz ve bakalım Kova burcunun yorumu ne oluyor? Özgürlüğünüzü destekleyici çalışmalar içinde olacaksınız. Kafanızın içinde birçok düşünce mevcut ve yapacağınız her şeyi planlı bir şekilde uygulamaya fırsatı bulacaksınız. Bugün hiç kimseyle tartışmak istemiyorsunuz sevgili kovalar. Ve son burcumuz bakalım balık ne diyor? Birçok işi bir arada yaptığınız zaman motivasyonunuz artıyor ve kendinizi yenilenmiş hissediyorsunuz. Mesleki anlamda size yarar sağlayacak birçok çalışma içinde olacak ve kendinizi ifade etmenin huzurunu yaşayacaksınız. Evet sevgili burç sevenlerimiz, burçlarımızın da yorumlarına göz attık ve yine bizi ayıran sürenin de sonuna geldik sevgili dostlar. Yaklaşık 2 saat boyunca günaydın programımızı sizlerle paylaştık. Allah kısmet ederse görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın diyoruz. Her şey gönlünüzce olsun.

90.1 frekansından Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinleyebilirsiniz. Türkmen FM'i Facebook adresinden de dinleyebilir ve takip edebilirsiniz.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenistan yıldızı Ayşem.
1: Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

90.1 frekansından Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinleyebilirsiniz. Türkmen FM'i Facebook adresinden de dinleyebilir ve takip edebilirsiniz.

غنينم بجنينم لا بلالينم.

Evet değerli dinleyicilerimiz, hayırlı akşamlar, mutlu akşamlar dilerim sizler için. Burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve sizlerle yayınımız ve programımız başladı ve sizlerle devam edecektir değerli dostlarımız. Hayırlı akşamlar hanımlarımıza, hayırlı akşamlar beylerimize, hayırlı akşamlar bütün genç insanlarımıza ve özellikle de sizlere ne diyeyim, hoş geldiniz, safalar getirdiniz programımıza değerli dostlarımız. Ve yayınımızda devam ederiz sizlerle inşallah, sesimizi bütün Kerkük'e ulaştırırız, bütün dünyaya ulaştırırız değerli dostlarımız. Buradan bir daha mutlu, hayırlı akşamlar.

Evet değerli dinleyicilerimiz, saygı selamımızı gönderdik sizlere de bugün sunmakta. Sizlerle olacağım Lina Cömert ve saygı selamı kabul eylaun. Eğer isterseniz bizlerle katılmak numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz. Bir daha tekrar edelim, 0770 131 34 61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz ve hayırlı akşamlar aynı vakitte görev başında olan bütün kişilere, bütün değerli dostlara ve değerli dinleyicilerimize ne diyelim? Günümüz nece geçti? Moraliniz inşallah yerindeydi ve güzel bir şekilde gününüzü geçirdiniz. Ve tabii ki de aynı vakitte diyelim enerjiniz inşallah da bu oldu. Ve değerli dostlarımız, saygı salamımızı gönderdik sizlere. Dilerseniz gidelim bir güzel açılış şarkısı alalım. Bu açılış şarkıdan sonra hemen sizlerle olacağız. Mesajlarınızı, telefon bağlantılarınızı alacağız. Ve dilerseniz Gülçen sesinden bu güzel şarkımızı dinleyelim. Bir daha sizlerle olacağız bu şarkıdan sonra.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden güzel şarkımıza beraber dinledik. İyi vaxtlar, mutlu vaxtlar dilerik sizler için. Buradan elimize bir mesaj ulaşıp dilerse özü oxuyağın sizler için özünü. İlk mesajımız Ali arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar, nasılsınız, inşallah iyisiniz. Lina Hanım, bir şarkı isterim sizlerden. İbro Gündaş'ın sesinden olsun. Ve armağan edirəm özünü bütün İbro Gündaş'ın sevenlerine, özellikle de sizlere armağan gelsin deyipti. Teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden. Saygı, selamımız var sana. Dilerse öz gidəğin, hemen bu güzel şarkımızı dinleyəğin, baxağın sözleri ne olacaktır değerli dostlarımız.

bir tanemsin. Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. İyi vakitler dilerik sizler için elimize. Bir mesaj ulaşıp arkadaşımız yazdı. Akşamımız hayırlı olsun hatun. Necesin inşallah iyisiz. Buradan yazıptı. Sıradaki şarkın armağan olsun sizlere. Uyanundakilere yazıptı. Teşekkür ederiz senden. O zaman bir şarkı isteyip de adını yazıptı. Dilerse özgüdağın hemen şarkımızı dinleyen armağan olsun sene de arkadaşımız. Saygı salamımızı gönderdik.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Ve değerli dostlarımız, elimize bir mesaj ulaşıp arkadaşımız Yavuz'dan gelip bizler için doğumlu arkadaşımızı yazıp Davut Güloğlu'dan bir şarkı istiren. Buradan armağan edip tözüm bütün değerli dostlara, bizlere ve bütün Türkmenlere de armağan olsun. O zaman dilerseniz bu güzel şarkımızı dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha sizlerle olduq ve bir daha mutluluklar, iyi vaxtlar dilərik bütün insanlarımızın. Değerli dostlarımız, elimize bir mesaj ulaşıbdı. Fuad arkadaşımız yazıb, Erbil'den katılım sizlerden Lina Hanım. Bir şarkı istirəm, Rəfət Romanın səsindən olsun, armağan edirəm özünü sizlere ve bütün dinleyicilere.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve programımız sizlerle devam edir. Buradan elimize Şecan arkadaşımızdan bir mesaj gönderip de yazıp nasılsınız, inşallah iyisiniz. Ve biz baştan katılım sizlerden nasıl buradan yazıp nasılsınız bir daha yazıp sayık salamı gönderip bizler için. Bir şarkı isteyipti, İbrahim Tatlıses'ten olsun deyipti. Armağan edip özünü bütün dinleyicilere, özellikle de yazdı bütün öğrencilere. Bugün yazmıştı, notlarımızı aldık, hamdolsun yazdı Nacihim. O zaman seni tebrik ederiz inşallah. Hep böyle hayatında nacih olasan, mesut kalasan ve Allah stresin bütün kızlarımızı, bütün çocuklarımızı ya Rabbi. Değerli dostlarımız, dilerse Özgidağın İmparatorun Sesinden bu güzel muhteşem şarkımızı hep beraber dinleyin ve bu şarkımızı özellikle de bütün talep arkadaşlarımıza armağan olsun. Ve eğer bazı insanlarımız varsa, nacih ise ve sizlere ne diyeyim, tebrik ederiz sizleri. Allah bütün insanlarımızı saklasın ve burası Türkmen Efem Uydu Radyosu.

Dostlarım yalnızım yalnız. Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber tabii ki de dinledik ve iyi vakitler dilerim sizler için. Elimize bir mesaj ulaşıp da hemen okuyalım. Bakalım kimden gelip de arkadaşımız yazıp, merhabalar Meryem arkadaşımız İstanbul'dan katıldı. Yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz, bizlere iyi, teşekkür ederiz. İnşallah sen de iyisin arkadaşımız. Buradan yazıptı Lina Hanım. Ferdi Tayfur'un sesinden bir güzel şarkı verseniz bizlere memnun olduk. Armağan ediyoruz özünü bütün Ferdi Tayfur'un sevenlerine, özellikle de sizlere, bütün Türkmenlere, başkanımıza armağan olsun deyip de.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden güzel şarkımızı dinledik. Ve değerli dostlarımız, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Elimize bir mesaj ulaşıp Emel arkadaşımızdan gelip bakalım ne yazdı bizler için. Burada ne yazdım? Merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz Lina Hanım. Eğer mümkünse sizden bir güzel şarkı isterim. Zavukuz olsun, armağan ederim özüm bütün değerli dostlar, özellikle de sizlere ve ekibimize armağan gelsin. Ve yazıp da bütün Türkmenlere, kadınlarımıza, çocuklarımıza armağan olsun. Teşekkürler yazdım.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. İyi vaxtlar dilerik sizler için. Ve değerli dostlarımız, elimize bir mesaj ulaşıptı. Arkadaşımız yazıp bizler için merhabalar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Umid arkadaşımızdan gelip teşekkür ederek bizlere yık. Buradan yazıptı Müslüm Baba'nın sesinden bir güzel muhteşem şarkı sıramızlardan. Armağan edirəm özün həzimə və sizlərə armağan olsun Lina Hanım. Təşəkkürlər yazıb.

haberimiz yok. Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel muhteşem şarkımızı hep beraber dinledik. İyi vakitler dilerim sizler için değerli dostlarımız.

0: Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı dinledik ve şimdi elimize arkadaşımız bir mesaj gönderip yazıp Selamun Aleyküm mümkün Uğniye Limazin Asaf yazıptı Hediyeli Gurfa 5'e. Teşekkür ederek senden arkadaşımız katıldığı için bizlerden saygı selamımız var sana ve inşallah mutlu güzel vakitler geçirsen bizlerle değerli dinleyicilerimiz. Burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Dilerse uz bir şarkımızı dinleyelim.
1: زمانك راح ونسيت بعدك عشقت وحبيت

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Ve değerli dinleyicilerimiz elimize bir mesaj ulaşıptı. Hemen okuyalım sizler için bakalım kimden gelipti. Buradan Yusuf arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz, teşekkür ederiz. Bizlere iyi, inşallah sen de iyisin. Yazıp bir şarkı verseniz bizlere Türk armağan ederiz özünü bütün Türkmenlere. Ve Lina Hanım sizlere armağan olsun, iyi vakitler yazıptı. Dilerseniz şarkımızı dinleyelim.

Ve değerli dinleyicilerimiz, programımız sizlerle devam eder. Saygı selamımızı bütün insanlarımızın gönderdik ve değerli dostlarımız. Burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve saygı selamımızı gönderdik sizlere. Buradan arkadaşımız bir mesaj yazdı. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Arid ugniye beya min iştiri. Ehda min Muhammed Cuma. حسن لأخوي أحمد جمعة أبو كاردو وشكرا لحضراتكم أني سيازبت تشكر دارق سنة قاتل دغويتم بزلردن سايق سلامز ورسنة وإن شاء الله مطلو جزل واختلر geçirsin bizlerle değerli aziz dinleyicilerimiz. Burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve saygı selamımızı bütün insanlarımız için gönderdik.

Dilerse öz bir güzel şarkı dinleyelim. Arkadaşımız yazıp da Ahmet Süleyman'dan olsun. O zaman hemen bu şarkımızı dinleyelim. Armağan olsun bütün arkadaşlara, bütün değerli dostlara armağan gelsin. Ve değerli dinleyicilerimiz programımız sizlerle devam eder. Dilerse öz dinleyelim bu şarkını. Evet değerli dinleyicilerimiz ve programımız devam ediyor. Şu anda biz İstekler programındayız.

Değerli dostlarımız hemen giden Bağdat'a değerli dostlarımıza diyelim. Buradan Bağdat'tan bir mesaj geldi bizler için. Arkadaşımız yazıp merhabalar ben Mehmet. Bağdat'tan katılım sizlerden yazıptı. İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı isteyipti. Ve buradan İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı verdik ama ekibimizden arkadaşımız olduğu için tabii ki de emredesen diyelim sana ve sıradaki şarkı bir daha tabii ki de değerli dostlarımız İbrahim Tatlıses'ten olacaktır. İyi vakitler dilerim sizler için de inşallah güzel bir şekilde vaktinizi geçirsiniz bizlerle. Ve oradan da sorarım sizden Bağdat nasıl, hava durumu nasıldır orada? Değerli dostlarımız bu şarkında yazıptı. İyi yayınlar tabii ki de dilgipti bizler için yazıptı bu şarkını armağan edipti. Bütün değerli dinleyiciler, radyonun çalışanlarına armağan olsun. Ve buradan bütün değerli Türkmenlere armağan olsun deyipti.

ve arkadaşımız Yazıp da Abbas, Nazım Armağan olsun ve iyi yayınlar. Kolay gelsin Yazıp'ta. Teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden. Değerli dostlarımız, programımız tabii ki de sizlerle en hızlı şekilde devam ediri. Buradan Bahağın şarkının sözleri ne olacaktır? İbrahim Tatlıses'ten olacaktır değerli dostlarımız. Dilerse uz hemen gidelim, şarkımızı dinleyelim değerli dostlarımız. Ve saygı salamımızı bütün insanlarımız için, bütün değerli dostlarımız için gönderdik. Ve burası Türkmen FM Uydu Radyosu. O zaman bu şarkı Mehmet arkadaşımız sene gelsin ve aile varmağın olsun. Bağdat'ta bulunan bütün Türkmenlerimize saygı, sevgimizi gönderdik. İnşallah iyisiz, moralimiz yerindedir ve güne bir güzel şekilde başladığımız enerjimiz boldur inşallah. Ve sağ salamattan dönersiniz. Kerkü'ye de yağın sizlere. Gidağın İmparator'un sesinden bu şarkıyla bırakın bütün değerli dostlarımızı.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı dinledik. Halimize bir mesaj ulaşıp arkadaşımızı yazıp Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Mümkün Oğniyet Blender Soy Ehliyel Kısmı İntaj Tehiyyat Üsame İlbeyati. Üsame arkadaşımız, teşekkür ederiz sana katıldığı için. Bizlerden saygı salamımız var sana. Ve inşallah mutlu güzel vaxtlar geçirsen bizlerle. O zaman gidelim devanın sesinden bu güzel şarkımızı armağan edelim sana ve intaj bölümünde olan bütün değerli beylerimize, hanımlarımıza ve teşekkür ederiz katıldığı için bizlerden.

0: kara gözlüm. Şimdi bir kül yığını ve bitik bir enkaz oldum sahinde. Finalinle övün. Hani bizim sevdamız devirirdi dağları. Hani bizim sevdamız eritirdi buzları. Böyle miydi andımız? Neler oldu bize böyle de gece gözlüm?
1: Evet değerli aziz dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden güzel şarkımızı dinledik ve iyi vaxtlar dilerik sizler için. Değerli dostlarımız, elimize bir mesajı ulaşıp durayım arkadaşımızdan. Yazıp çoxdanın katılmamışım sizlerden Lina Hanım. Bir şarkı verseniz bizlere armağan edirik özüm. Bütün değerli dostlara, bütün dinleyicilere Lina Hanım sizlere armağan olsun. Ekibuza armağan gelsin. Ve teşekkürler yazıp. O zaman bir güzel şarkı verin arkadaşımıza, armağan olsun bütün değerli dostlara. Değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu.

Diyar oldum. Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı dinledik hep beraber. Ve değerli dinleyicilerimiz, umarım güzel vakitler geçirsiniz bizlerle, iyi vakitler geçirsiniz. Ve buradan elimize bir mesaj ulaşıp da dilerseniz okuyağın. Sizler için özür, hemen bakalım kimden gelip de Emir arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız, inşallah iyisiniz. Sezen Aksu'nun sesinden bir güzel şarkı verseniz bizlere memnun olduk, armağan ediyoruz özünü. Bütün dinleyicilere yazıptı ve Lina Hanım sizlere armağan olsun ve bütün değerli dostlara armağan ediyoruz şarkını. İyi vakitler dileyipti bizler için. Biz teşekkür ederiz senden arkadaşımız. Katıldığı için bizlerden değerli dostlarımız, programımız en hızlı şekilde sizlerle devam edilir. Eğer isterseniz bizlerle katılmak, numaramızı hatırlatalım sizlere. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz. Dilerseniz gidelim hemen bu güzel şarkımızı Sezen Aksu'nun sesinden hep beraber dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Değerli dostlarımız, elimize bir mesaj ulaşıptı. Hemen okuyalım sizler için. Seher arkadaşımız yazıp, Lina Hanım nasılsınız? İnşallah iyisiniz lan, esasında bir güzel şarkı isterim. Sizlerden armağan ederim özünü, bütün Kerkük halkına, özellikle de arkadaşlarıma armağan olsun ve sizlere armağan gelsin ve iyi günler yazıp.

Evet değerli dinleyicilerimiz, sizlerle döndük ve elimize bir mesaj ulaşıptı. Dilerseniz hemen okuyalım. Evet değerli dostlarımız, Murat arkadaşımızdan bir mesaj gelipti. Bakalım ne yazıp. Yazıp düzden katılalım sizlerden Lila Hanım. Sıradaki şarkını armağan ederim sizlere ve bütün insanlar armağan olsun. Ekibimiz armağan gelsin. İyi yayınlar yazıp.

Denizlerimiz bir daha döndük. Sizlerden bu muhteşem şarkımızı hep beraber dinledik. İyi vakitler dilerim sizler için, mutlu vakitler. Değerli dostlarımız ve burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Değerli denizlerimiz elimize bir mesaj ulaşıptı. Hemen dilerse uz oxuyağın sizler için özünü. Nazar arkadaşımızdan gelip de yazıp Lina Hanım bir şarkı verse o mene. Memnun olam, duygusal istirham olsun. Armağan edirəm özüm bütün dinleyicilere, özellikle de sizlere. Ekibuze, davamlı arkadaşlara armağan olsun. İyi vaxtlar yazıp bizler için.

Evet değerli dinleyicilerimiz ve buradan son mesajımızı okuyalım. Sizler için özünü hemen Eyüp arkadaşımızdan geldi bizler için yazıp bir şarkı istiyorum sizlerden. Özellikle Delina Hanım, sana armağan olsun Kerkük halkına ve yazıp Bağdat yolundan katılım sizlerden. Teşekkür ederiz sana Eyüp arkadaşımız katıldığı için bizlerden ve programın sonuna geldik değerli dostlarımız. Gönül isterdi ki daha fazla vaktler kılalım. Yarın aynı vakta ve aynı saatte sizlerle istekler programıyla olacağız ve bugünlük bu kadar idi. Kalın sağlıklı.

yapacak hiçbir şey yok. Gitmek istedi gitti. Hem anlattı.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Türkmen FM Uyd Radyosu'ndan İstekler programı başlıyor. Türkmen FM Uyd Radyosu'ndan yine tekrardan herkese hayırlı akşamlar, hayırlı günler değerli dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden bu güzel akşamda sevgili dinleyenler. Bugün günlerden pazartesi, herkese diyarık vaktuz bir daha hayırlı olsun sevgili dinleyenler. Umarım güzel bir vakit geçirdersiniz. Sevdiklerimizden beraber değerli dinleyenler ve tabii ki destekler programı başladı. Saat 4'ten 6'ya kadar 2 saat boyunca sizlerden olacağız. Tabii ki de sizlerden gelen güzel mesajları paylaşacağız. Ve bakalım bir günde kimler katıl programımıza ve istek şarkılar olsun ne olacaktı ve kimlere armağan edeceksiniz değerli dinleyenler. Tekrardan herkese diyelim hayırlı akşamlar, hayırlı günler ve istekler programına hoş gelip siz ve safalar getirip sizler.

Değerli dinleyenler, eğer programımıza katılmak isterseniz hemen numaramı sizlere hatırlatım. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz. Bizleri canlı canlı arayabilirsiniz ve aynı zamanda WhatsApp yoluyla bizlere güzel mesajınızı iletebilirsiniz. Numaramızı hemen sizlere tekrardan hatırlatım. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz değerli dinleyenler. Tekrardan diyarı herkese istekli programına hoş geldiniz ve safalar getiripsiz.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerdenik. Tabii ki de sizlerden gelen güzel mesajlar bizlere ulaşır. Hemen geçeğin ilk mesajımız arkadaşımızdan gelipti. Yazıp merhabalar. Sizlerden bir şarkı istirdim, eğer mümkünse güzel bir şarkı armağan nedirem Arapça. Cengiz'den Abdullah'ı armağan olsun bu şarkı. Teşekkürler. Teşekkür ederiz programımıza katıldığı için.

0: للأسف بدي كلكم تعرفوا، بدي إياكم كلكم تعرفوا اللي هون
1: Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden hemen geçerken diğer mesajımıza bakalım kimden gelipti.

sıradaki mesajımız arkadaşımızdan gelip yazıp da akşamlar necel size iyi siz inşallah. Sizlerden bu güzel akşamda bir güzel şarkı sürdüm. Heytem Yusuf'tan olsun. Öncelikle sizlere armağan ederim. Sonra da aileme armağan gelsin. Teşekkür ederim. Tekrardan iyi akşamlar yazıptı. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için. Sevgili dinleyenler, eğer programımıza katılmak isterseniz numaramızı hemen sizlere hatırlatın. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Ve sıradaki mesajımız arkadaşımız yazıp da merhabalar Necasiz Canım, ben Rüya. Sizlerden bir şarkı istirdim, Arapça olsun, sabahtan olsun. Ve bu şarkını yazıp babama ve Cengiz abime armağan olsun. Ve sizlere de güzel günler dilerim. Teşekkür ederim canım programımıza katıldığı için. Sevgili dinleyenler, aynı zamanda WhatsApp yoluyla bizlere güzel mesajınızı iletebilirsiniz. Baba Hağım. Kimler daha katıl programımıza bu güzel akşamda değerli dinleyenler. Tekrardan herkese hayırlı günler ve hayırlı akşamlar.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımızı sizlerden hep birlikte dinledik. Geçen hemen diğer mesajımıza bakalım kimden gelipti.

Ve sıradaki mesajımız, o da doğum arkadaşımızdan gelipti. Ersan'dan gelip yazıp selamu aleyküm. Akşamınız hayırlı olsun necasız. Teşekkür ederiz arkadaşımız bizlere iyi. İnşallah sen de iyisin. Yazıp sizlerden bir şarkı istirdim. Türkmenci olsun, o da Ahmet Vacit'ten olsun, Kadir Uzarmağan olsun ve bir de sevdiklerime, aileme ve yazıp da bir de arkadaşlarıma, kardeşlerime armağan olsun. Teşekkürler, saygı, selamım sizlere ve en güzel vakitler sizlerin olsun yazıp da teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

Ve yine tekrardan sizlerden bu güzel Türkmenca şarkımızla sizlerle birlikte dinledik. Tabii programımız sizlerden canlı canlı devam edir. Geçen hemen sıradaki mesajımız arkadaşımızdan geldi. Yazdı, merhabalar. Akşamımız hayırlı olsun necasiz. Sizlerden bir güzel şarkı istedim. O da Devran Çağlar'dan olsun. Elim için size armağan edirim herkese. Özellikle aileme ve bir de çocuklarıma armağan olsun. Teşekkürler. Biz teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımızı sizlerden hep birlikte dinledik değerli dinleyenler. Ve geçen hemen sıradaki mesajımıza bakalım kimden geldi. Ve sıradaki mesajımız arkadaşımızdan gelipti, yazıptı. Merhaba Dünya Hanım, bir şarkı istedim sizlerden, o da Arapça olsun, George Yusuf'tan olsun, Hısarit Kullinnes adlı şarkısını eğer mümkünse armağan ederim bu şarkını Abdullah'a. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden o geçen hemen sıradaki mesajımıza bakalım. Kimden geldi sevgili dinleyenler? Yazıp arkadaşımız. Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar. Sıradaki şarkı Armağa Nedirem. Sevdiklerime, aileme ve arkadaşlarıma ve tabii ki de sizlere de özellikle armağan olsun. Teşekkürler. Saygı, hürmetlerim sizlere. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

Ve geçen hemen sıradaki mesajımıza o da Doğanlı arkadaşımızdan gelipti, Ezgar arkadaşımızdan Danimarka'dan katıl programımıza yazıptı. Selam aleyküm, akşamınız hayırlı olsun, necasiz. Bir güzel şarkı istedim sizlerden. O da Bedia Akar Türk'ten bir güzel şarkısını sizlerden rica ederim, eğer mümkünse sizlere armağan olsun. Ve bir de yazıptı, Türkmenili TV'de olan çalışanlara armağan gelsin ve bir de Kerkük halkına ve bir de Mısır Lamantakası'na armağan olsun bu şarkı. Teşekkürler, sağ olun, var olun. Teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için sevgili dinleyenler. Programımız sizlerden canlı canlı devam ediyor.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden geçen hemen sıradaki mesajımıza. Ve arkadaşımız yazıptı. Merhabalar, hayırlı günler dilerim sizlere. Yazı bir güzel şarkı istedim sizlerden. Eğer mümkünse istek şarkımı sizlere bırakırım. Güzel bir şarkı olsun. İlk önce anama babama armağan olsun ve bir de kardeşlerime ve ablama armağan gelsin. Teşekkürler, saygılar sizlere. Sevgili dinleyenler, tabi istekler programı sizlerden canlı canlı devam eder. O zaman şimdi de sırada giden bir güzel şarkı Kamuran'la sizlerden hep birlikte dinleyen bir Ateşe Attım Beni adlı şarkısını.

Ve bu güzel şarkını tabii ki de sizler de birlikte dinledik değerli dinleyenler. Geçen hemen diğer mesajımıza bakalım. Kimden gelipti?

Evet sevgili dinleyenler, tabii programımız sizlerden canlı canlı devam ediyor. Sıradaki mesajımız arkadaşımız yazıp merhabalar, hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Sizlerden bir güzel şarkı istedim, Arapça olsun. Üstek şarkımı sizlere bırakıram. Eğer mümkünse armağan edirem değerli eşime ve bir de çocuklarım armağan olsun yazıptı ve bir de yazıp anama babama teşekkürler. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden programı sizlerden canlı canlı devam ediyor. Ve geçen hemen diğer mesajımıza arkadaşımızdan gelip yazdı bir akşamlar. Ben Yusuf Bağdadiyondan katılan programımıza sizlerden bir güzel şarkı istedim. Arapça olsun eğer mümkünse. Armağan edirəm herkese, özellikle aileme ve bir de arkadaşlarıma teşekkürler. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için. Sevgili dinleyenler, tabi programımız sizlerden canlı canlı devam edirik. Eğer programımızda katılmak isterseniz hemen numaramız sizlere hatırlatım numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Ve yine tekrardan sizlerdenik sevgili dinleyenler, İstekler programı canlı canlı sizlerden devam edilir. Hemen geçen diğer mesajımıza arkadaşımız yazıptı. Merhabalar, iyi günler dilerim sizlere. Bir güzel şarkı istedim sizlerden, o da Ben Güden Olsun. Armağan edirəm yazıptı ablalarıma ve bir de anlama ve bir de sizlere armağan olsun. Teşekkürler. O zaman gidelim hep birlikte bir güzel şarkı Bengü'nün sesinden sizlerden dinleyelim.

Ve geçen hemen sıradaki mesajımız arkadaşımızdan geldi. Yazı merhabalar. Eğer mümkünse bir güzel Türkmanca şarkısı istedim sizlerden. Armağan edirəm herkese ve özellikle arkadaşlarıma ve bir de Kəlküç halkına armağan olsun. Teşekkürler. Biz teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel Türkmençe şarkımızla sizler de daha birlikte dinledik. Değerli dinleyenler tabii programı sizlerden canlı canlı devam ediyor bu güzel akşamda. Eğer programımıza katılmak isterseniz hemen numaramız sizlere hatırlatım. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Ve tabii ki de bu güzel şarkımız da İbrahim Tatlıses'ten sizler de birlikte dinledik. Tabii ki de programımız sizlerden bu güzel akşamda canlı canlı devam ediyor.

Ve tabii ki de bu güzel şarkımızla sizlerden hep birlikte dinledik değerli dinleyenler. Tabii programımız sizlerden canlı canlı devam ediri değerli dinleyenler. Ama aynı zamanda az bir süremiz kaldı. Yavaş yavaş programımızın da sonuna geldik sevgili dinleyenler. Ve şimdi de sırada giden hep birlikte Serdar Ortaç'dan bir güzel şarkısını dinleyelim.

Ve bu güzel şarkımızı sizlerle birlikte dinledik değerli dinleyenler. Tabi programımız sizlerden canlı canlı devam ediyor. Ve şimdi de sırada giden Barış Manço'dan bir güzel şarkısını sizlerden dinleyelim.

Sevgili dinleyenler ve tabii ki de programımız sizlerden canlı canlı devam edir değerli dinleyenler. Ve şimdi de sırada giden Ferdi Tayfur'dan bir güzel şarkısını sizlerden dinleyelim.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden geçen hemen elimize bir mesaj ulaşıptı. Arkadaşımız yazıptı, merhabalar, hayırlı akşamlar, sizlerden bir şarkı istedim. Nancy Acem'den olsun Arapça bu şarkını armağan edirəm sevgilime. Teşekkürler, biz teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel Arapça şarkımızı sizlerden hep birlikte dinledik değerli dinleyenler. Ama ne yazık ki sevgili dinleyenler programımızın sonuna geldik. Bugünlük bizden bu kadar idi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.

Church'ten Tuçman FM Radyosu sunar. Hayat Yolculuğu. Hayat Yolculuk programını hazırlayan ve sunan Doktor Mehmet Cabbar ve yönetmen Dünya Bulut.

Dəyərli hörmətli bacı qardaşlarımız, yücə Allahın salamı, bərəkət, rəhməti olsun üzərinizə. Xoş gəlibsiz, səfər ətiribsiz. Tuçman FM radiosuna, həyat yolculuğu proqramına, bu günün bölümünə. Allahdan ümid edirik. Faydalı vaxtlar keçirəsiz bizlərdən. Bacı qardaşlarımız bildiyiniz kimi, həyat yolculuğu proqramı aslında bir fətva proqramıdır. Yəni, bir soru cavab proqramıdır. Yəni, hər kimin sorusu var isə, o soru yuxu olmasın. Her ne soru var ise din tarafından inşallah cevabını verir bacı kardeşlerimiz. Zaten Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur. Fes'elu ehle zikri in kuntum la te'lemun. Bir şey bilmediği zaman senden başkası bilirse ondan soracaksın. Ve fevka kulli zi ilmin alim. Yani onu bilelim bacı kardeşlerimiz. Ne kadar bilirsek bizden daha üstün bilen var. Bizden daha üstün bilen var. Hatta sonunda en bilen fayda, en fazla bilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve peygamberden de daha fazla bilen tek Allah Teala'dır. Bacı kardeşlerimiz, hoş gelipsiz, safra etiripsiz hayat yolculuk programına. Tabi numaramız her kimin sorusu var ise 0770-161-64-61 0770-161-64-61. Aynı vakitte Facebook olan bacı kardeşlerimiz Tuşman FM Radyosu yazsağız Facebook'ta. Görəsi bizləri, dünyası bizləri. Aynı vaxtda da özəl sayfamız TikTok olidən hər kimin sorusu var isə inşallah cavabı verir o zənə bacı qarışlarımız. Bir daha deyərik sizlərə, xoş gəlibsiz həyat yolculuğu proqramına.

أودي الحين ما تواجه خرجتار مص طبي إلت سور مص قرداش مص adı Zeydo TikTok kolyeden yazdı bizler için. Buyurdu hocamız bir çıpız çıstası aldık, bir çıstası aldık çıpız. İçinde armağan çıkırı. O armağan caizdi. Alakın özün yoksa yok. Ondan önce bacı kardeşlerimle onu istedim diyeyim sizlere. Birisi ki bu gün Allah Teala en sevdiği günlerdi. Bu gün ilk günüdü. O on günlerin. Allah Teala on günü çok sever yer üzerinde. Her ilde 10 günler var, 10 gün. Bu 10 gün, son günün ha zamanında bayram sebbahıydı, kurban bayramıdır. Bu 10 günü Allah Teala çok sever bacı kardeşlerimiz. Sevdiği zaman o 10 gün içinde a'mal-i salihanın suabı fazla olur. Bir de Allah Teala sevini bir kulu bu günlerde a'mal-i salihaya yapsın. Allah Teala bir Kur'an-ı Kerim'de وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرِ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ Leyalin aşır bacı kardeşlerimiz bu on günlerde. Bu gün ilk günüdür bacı kardeşlerimiz. Efendimiz ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Dir en sevdiği Allah Teala o günler ki içinde ibadet yapınsın, amel salihanı, o da bu on gündür bacı kardeşlerimiz. Onun için Peygamber Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, çok la ilahe illallah selavın, çok Allahu Ekber Allahu Ekber illavın, çok elhamdülillah selavın. Bacı kardeşlerimiz bu on güne amel salih yapmaya davet ederim ilk önce özümü, sonra sizlere. Yani bazı hocalar buyururlar, dir hatta Ramazan günlerinden ibadatı Allah Teala daha fazla sever bu 10 günde Ramazan günlerinden. Ramazan bile ne özünden? Çünkü bu 10 gün içinde namaz var, oruç var, hac var, umre var, Allah Teala'nı zikretmek var, hayır etmek var. Yoksul insanları bağışlamak var. Yoksul insanları çeflendirmek var bacı kardeşlerimiz. Salat-ı rahim var. Onun için bu günler elimizden gitmesin. Bacı kardeşlerimiz ilk soruyu gelelim. İlk soru kardeşimiz Zeydo adında. Dedik soru çipis aldık. Bir çipis 250 liradı, 500 liradı. Yok da bazı bu içecek bazı bipsiler var, şerbetler var, meyve suları var, enerji bazı şerbetler var. Bunun içinde bir şey çıkırı, o numara çim çıksa özü için kazanı bir araba, bir para. Bunun hükmü nedir? Bakın bacı kardeşlerimiz. Bir insan alırsa bunları, çipis olsun, bibis olsun, başka şey olsun, niyeti kazanmaktı, burada harama girer. Bu almayıptı dağdı üzünden. Almayıptı yesin, almayıptı içsin. Alıp niyeti kazansın. Sen çibir zar atırı. Zar atırım. Yemem için altı çıkar. Altı çıksa bu karta para girer cebime. Yemenim için boş beyaz çıkar. Onun için kim niyeti kazanmaktı, kazanmadı da burada kumara girer bacı kardeşlerimiz. Bu parası haramdı. Ama geldiyse ben vallahi aldım, bilmedim. Gittim bir markete, bir süpermarkete gittim, bir mola gittim. Orada bir çipiz gördüm. Baktım, bir güzel bir dağdı gözçüde. Aldım özü 300 lira, 500 lira. Yedim özüm böyle baktım, içinde bir şey armağan çıktı benim için. Vallahi mübarekçim olsun. Burada ben kumara katılmadım. Burada ben niyetim kumar dağcıydı. Ben niyetim alırdım. Daha da hoş bir diler çipizdi. Aldım baktım armağan çıktı. Mübarekçim olsun kardeş. Belli bacı kardeşlerimiz. Sizlerden Tuçman FM Radyosu'ndan Hayat Yolculuk Programı devam eder. İhsan Nasi Aleykümselam Hatun. Hoş gelip sen. Allah razı olsun. Baştan gözlerine. İhsan Nasi buyurdu. Hocam evimizde hak kavga var. Evimizde anlaşmamak var. Evimizde hiç anlaşılmır. Bitmir. Söz haçat çoktu. Ne yapalım? Bak bacı. Burada sözüm yok sadece sana. Bütün bacı karıştır adı. Her evde bu işler var. Çok evlerde var. Tamam. Belki diyası bir denesi var. Dilmem evinde yoktu. Elhamdülillah. Allah'a hamdülillah. Ama çokunda var bacı karıştırmaz. Burada ne yapalım? Bir... Gerek onu bilagın, Allah'tan bir iptila var, bir imtihan var, bir sınav var. Adı hastalıktı, adı yoksulluktı, adı borculuktu, adı anlaşmamaktı evde, adı ev uşağı nerehattı, adı konşu kötü bir konşudu. Allah Teala seni bir elece bırakır. Bilesen imanın ne kadardı. Hani bazı insan var sakal kurup baksan, diyorum ben namaz kadarım.
Bazı insan tesbih tutup halinde. Derim ben namaz kılınam. Ben Allah'ı tanınam. Hapsın çakın bir yana. Diyeyim benim için ispat hele. Bu ispatlık bir böyle bir imtihan sınav gelende sana için, iptiri gelende sana için ispat hele benim için imanı var. Hasta olanda o sabır etsen yoksa yok. Aynı vakitte yoksul olanda o sabır etsen yoksa yok. Zerel görende o çıkanı da ticaretu zerel etti, uçar etmedi o. Sabır etsen yoksa yok. Allah'a hamd etsen yoksa yok. Aynı vakitte de bacı kardeşlerimiz. Evimizde anlaşmamak olanda ne yapalım? Sabır etsen, Allah Teala'ya dönsen, Kur'an-ı Kerim dinlesen, Kur'an-ı Kerim'e dönsen, Efendimizin yoluna dönsen, yoksa hemen kaçsan Allah etmezsin cadıçar yanına, valla beni eşim sevsin, ala bu 250 binler, filan seyit, filan şık, filan mulla, benim için bir duayla ala bu 250 binler, hatta ki eşim beni sevsin. Bunu bacı karıştırmaz. Ne Peygamber Efendimiz yapıp sallallahu aleyhi ve sellem, ne bir Ehl-i Beyt yapıp, ne bir halifeler yapıptı. Onun için evde bu iş olduğu zaman birinci not onu bilen Allah'tan bir imtihandı. Bir sınavdı. Bu bir. Çi her evde olur. Yani bizde en anlayan, en anladan, en hikmet sahibi, en bilim, ilmi, marifet sahibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. En fazla Kur'an okuyan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. En bereketli ev Peygamber'in eviydi. Peygamber'in evinde eşleriyden, Peygamber Efendimiz nelerimizden yeri geldi anlaşmamak belli oldu bacı kardeşlerimiz. O gereçte olsun. Dadı buradadı. Yani bir kadın illerdi eşine der ben seni seviyorum. Adam sen benden, sen cigarımsın. Bir parça hayatındansın sen. Sen olmasa ben hiçim. O adam hadi mi? Günde bir şarkı dinleri, bir söz ezberleri. Arada der ben sen benim için belesen. Sen cigarımsın. Sen ay parçasın hayatımda. Tamam. Bir anlaşmamak olanda buyurun bayram üzüldü. Uşak için elbise almayan da o. Veya hutap parmayan da özün babası evine. Aravuz bozuluyor yoksa yok. Bu ispat cümle bacı karıştırmaz. Onun için her evde olur. Ne yapalım? Rukiye şer'iye var. Kur'an-ı Kerim'de Bakara surası var. Aç dinle onu. Bu var bacı karıştırmaz. Bir de o dakikada adam ataş olanda arvat isteyen özünden eşi biraz su olsun. Bazı arvatlarımız var, kadınlarımız var, ataş oğlu. Burada adam ister, özü su olsun, özü anlasın. Neden? Çünkü ben dolanlam, ben çalışıram, ben gelirim, gelirim. En azından gelirim iş yerime. En azından bir 20-30 insanla görüşürüm, selaşırım, konuşurum. En azından 5 vakit cami ederim. Ama o kadın 4 duvar ortasında oturuptu. Bilmir yemek 10 sadece kaçsın. Bilmir kayınlanaya derdini tahammül etsin. Bilmir evladını okula yollasın. Onun için anlayın. Kızdığı zaman o da kadar bir sakin edin. Özellikle bacı kardeşlerimiz. Tabi bacı kardeşlerimiz programımız senin devam edilir. Hayat Yolculuk Programı Tuşman FM Radyosu'na. Kimin sorusu var ise edin bir mesaj göndersin. Edin bir telefonu arasın. Edin bir WhatsApp'ı arasın. Numaramız 0770-161-64-61. 1-3-1-3-4-6-1.

Evet değerli hürmetli bacı kardeşlerimiz için soru bize ulaştı. Gül Beyatlı Hanım'dan buyurdu. Bizim evimizde en çok şey olduğu derdimiz karın çaydandı. Bakın bacılar, bakın kardeşler. Biz TikTok'ta, ben de suçumun. Baktığım zaman her şey çıkır öcüme. Çıkır öcümüze. Bu araba reklamıdı, bu ev reklamıdı. Bu kötü işti, affedersiniz, bu iyi işti. Aynı vakitte çıkır kanşarımıza. Bir de nasıl konuşur, zeka ıstınağı yoluyden. Valla evde karınçı olduğu zaman, bil evde cadı var. Ne yapın filan. Öyle şey yoktu bacı kardeşlerimiz. Biz kalıp böyle göz açmıştık evimizde. O ev iyi temiz yapılmayıpsa, o evin esası tembeli iyi yapılmayıpsa, içinden karınça çıkar. Bu bir. Çin. Bir ev içinde bazı yerler var ise, kurna bıçak var ise, bir kadın ev yakadığı, bir kız ev yakadığı zaman karınça çıkar yuvasından. Anlamışım mı, görmüşüm bunu. Bir uşak bir sümürden yiyipse atıp seyre, şirin kalıp seyirde karınça yığışı. Bitti. Aynı vakitte de bazı mevsimler var, karınça fazla olur. Bitti bacı kardeşlerimiz. Ama illa ki cadı olsun evde, illa ki evde cin firişte olsun, bunlar hepsi, affedersiniz bu söze, boş haça attı. Gene de istirse o cilsin evine, bazı su sapırı, bazı neft bırakır, hatta ki daha kalmazlar. Diyerek burada zarar olmaz, illa geldiyse özü sana zarar verirse. Bir karınça yemek vacir veya hutta kunda uşağı var, gözü tarafında dolanır, kulağına girdi, onda hakkı var. Diyesen Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nemlu, utkulu mesakinakum, üçdefa diyesen. Bir ara ver özellikle. Cetti cetti cetmedi hakkı var suydan, koysan cetsin Allah'ın izniyle. Ama illa ki evde bir şey var, böyle olduğu zaman yok bacı kardeşlerimiz, hakkısı yoktu burada. Burada bacımız buyurdu ilahım benim için Allah Teala bana uşak versin. Ya Rabbi Alemin bütün bacı kardeşlere her kim ocak çoğurdu, her kim misir uşağı olsun. Ya Rabbi Alemin salih bir evlat özlerine. Zaten bütün peygamber Kur'an-ı Kerim'de sadece dua etmedi Allah Teala bir evlat versin özlerine. Çünkü ben ne edeyim, evladım olsun, ne rahat olsun. Ben ne edeyim, bir arabam olsun, cünde sakat olsun, parsın, mani, hayısın, abi olacağısına. Ben isterim uşağım olsun, salih bir uşak olsun. Akıl bir uşak olsun, sağlam bir uşak olsun, sağ salamat olsun. Bir de sözünü tutsun, Allah'ın yolunu tutsun. Onun için zürriye tayyibe bütün peygamberler dua eder miyden Allah'ın izniyle. Ve Rabbim sana hatun öyle duyursun. Aynı vakitte de nedenler nedir, esbab nedir al. Ya doktora ama aynı vakitte de belu en üstün tec doktora belu bağlı o da Allah Teala'da. Allah'tan iste. Onun için istiğfarı fazla ile لا حول ولا قوة إلا بالله من فضله ربيم صالح ولدرسنا إن شاء الله تعالى عليكم السلام طلّ هرچم خوّج علبتي باشتن جوزدار هرچم سلام يوليبتي الله راضي olsun sizlerden sağ olasız. Bacı kardeşlerimiz dönen öbür sorulara Allah razı olsun Semire Hatun sağ olasız Allah sıklasın. Burada Zeyd Halidi kardeş buyurur. Şeyhim çok insan buyurur. Evde görürük evde firişte var. Yani cin var. Doğru da bir iş yoksa yok. Bak Allah Teala cehten bir aslı gösterir bizlere özlerin. Aynı vakitte cehten bir firiştenin baksan bir şey yapmayın da bu mouse'u bırakmışam buraya mesela. Bu mouse mesela. Bırakmışam özüm buraya. Kalkıram bakıram başka yere tapıram özüm. Ha cehte bir böyle bir böyle bir konu olur. Bazı şeyler böyle olur. Ama ben Allah Teala'yı bilin bağlarım. Allah'ı bilin bağlarım. Yukudan kalktığım zaman ayet-i kürsünü okuram. Ma'udeteyni okuram. Azkar-ı sabah mesa var. Bunları okuram bacı kardeşlerimiz. Yatmaktan önce ayet-i kürsünü okuram. Kul huvallahu ahad surasını okuram. Ma'udeteyni okuram. Al-Münfire müzmun bir yanıma sürterim. Allah Teala özmele mekayetu Allah'ın izniyle. İnşallah zelalar yoktu bizlere Allah'ın izniyle. Gelin bacı kardeşlerimiz öz sorularımıza. Soruların biri ulaşıp bizlere ve her vakitte bu günlerde soruluk. O da Doktor Muhammed bir insan ister dehye çalsın. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi var. Hadiste buyurur. İsteyen dehye çalsın bu 10 gün içinde el yüzünden tarış etmesin. Bakın bacı kardeşlerimiz. Biz bu TikTok yüzünden, bu Facebook yüzünden böyle olmuşuz. Herkes göz açıp
موس yaparı. Herkes göz açıp saat yaparı sence. Hemen bakır tamamen de yaparım. Kardeşim, bacım. Biz TikTok'a baktığımız zaman bir konu çıkandı öcümüze şerde öc illa ki doğru olsun. Bu bir. Belki de %80'i yanlıştı. Zeka sınavı indiler o zamanı. Bundandı bacı karıştırmaz. O yahut da ben edebilen bir ayetten Kur'an-ı Kerim'i okuyayım bir hüküm çıkardım. Diyeyim bu da halaldı bu haramdı. Yok bacı karıştırmaz. Şübela sandı. Yani Allah affetsin biz doktor yoldurum Allah affetsin insanların başına çağırdı. Cümcümesinde çağırdı. Oynardı damağında doğallardı filan. Allah'ın izniyle Teala şifa verdi hastaya. Şübela sana bir müzzemmet edebilir bir şey yapsın. Edebilir mi ne yapsın? Yok. Bir diş hakim edebilir başı açsın insanın aklından damağından oynasın. Yok bacı karıştırmaz. Vane de damakta oynayan, işleyen edebilir dişte hakimlik etsin. Onun için biz hemen bir ayetten, bir hadisten hüküm çıkartabilmeriz. Biz neçe ilde hocayık, neçe ilde öğretmenlik, fakülte ilahi, fakülte ilahiyete ama edebilmeriz bacı karıştırmaz. Hüküm çıkardık taç başımıza. Bir ayeti oku, çıkart hüküm içinden. Onun için bu hadiste İmam Şafii ne buyurur? Buyurur sünnettendi. Bir insan dahiye çağırsa bu 10 gün içinde 10 gün içinde dırnağını kopartmasın, kesmesin. Saçını kesmesin, sakal makalını kesmesin. Bu kadar. Sünnetti. Eydi. Ebu Hanife Hazretleri buyurur. Dir aslan sünnetti de hacı. Bu sünnetti kim için? Veyahut da haramdı kimin üzerine? İndi umrede olan, hacda olan. İhramın girip olmaz el uzun taraşı etsin. Bu kadar. Tek Ahmed bin Hanbel mezhebinde bir sene yok ceraştı. Sakalımızı atmayan, saçımızı kesmeyen. Yani bacı karıştırmanın indi stüdyonun bir kapısı var ise bir kapıdan çıkabilirim. Beş kapısı var ise keyfim de buradan çık, buradan çık, buradan çık. Madem ki bir konuda üç, dört, çi söz var ise mezhep, söz, kavl var ise o zaman sen edebilsen bunu tut, bunu tut. İndel tutmakta. Namazda. Tutmak var çöz çözerini. Tutmak var affedersiz çöbeç altısını. Tutmak var el tutmak çöbeç üzerine. Söz de var. Maliki mezhebinde çalı salasa. Ebele dudasa. Madem çıplar hapsi var bende. O zaman beni sıkıştırma bir kurnaya. Deme ben illa çımını yapasan. O zaman bacı karşılığımız diyarık. Dahiye kesen insan bu 10 gün içinde taraş olabilir, olabilir. Dahiye çağırsam, niyet etmişsem bu 10 gün içinde dırnağımı çağırsam, ben dırnağı çıksabilsem, saat çıksabilsem, bezenebilsem, taraş olabilsem, hakkısı yoktu. Ama istirse fazla suabı olsun, dahiyanın suabının hakkımız yoktu. Suabı var. Decmerg ona. Yani bu 10 gün içinde sakalın taraş eden etmeyen, taraş olan olmayan, dırnağın kesen kesmeyen, hapsi aynı suabalar. Niyeti Allah çıysa, para halal ise hapsinden kabuldu. Fark etmez bir hasenede. Hapsi aynıdır. Farkımız her dakikalı. Ben istersem sünnet tatbikim daha fazla suabım olsun. Ferzacı ha sünneti. Sakalımı taraş etmem, saçımı taraş etmem, dırnağımı çizmem, hatta açım 10 gün bitsin. Bu kadar. Ama sen çağırsan, günah çağırsan, yok bacı karıştırmaz. Bana dikkat edin. Aziz bacı karıştırmaz. Allah razı olsun Zeynep Öcretmen Hatun. Çok sağ olasın. Allah sıxlasın cümlemizi. Memnunum sizden. Bacı kardeşlerimiz öbür soruyu ulaştık. Ama ondan önce numaramız 0770-161-64-61. İkinci sorumuz bacı kardeşlerimiz. Sen hapseden

0: Bakın bacı kardeşlerimiz. Bir insan ehd edipse cerraçta ehdini yapsın. İlla ki o ehd geldiyse ehd ettiği şey haram ise. Yani bir kadın diri valla benim oğlum hapishanadadı. Çıksa salamattan ben yedi kapı dilenem. Bacı ot yerdi ot. Selahamd olsun. Salavat ver. Hamd olsun Allah Teala'ya. Secde şükür yap. Ne yedi kapı dilensen? Son ömrümüzde dilenci olalım. Hakkısı yoktu bunun. Ehdi yapma. Ama gelip diri ben kurban çizerim diyerek dur burada. Madem ki ehdi ettim ben kurban çizerim kurban bayramında. O zaman bacımız ceraç bıçağı normal bir kuzu olmasın. Ceraçtı dahyanın kurbanın şerşürütü hapsi olsun özünde. Çor olmaz. Coku kırılmaz. Ve afidası topal olmaz. Hasta olmaz. Yaşı kuzu ise 6 ay geçipti semizdi. Veyahut da 1 yaşta ağzından. Veyahut da koçtu. İnac ise çiğli bitirip 3'e giripti. Cereç bu şartlar hapı olsun özünde. Yalla ben ehdimi yaparım. Bu böyle. Bir de aynı vakitte bacı kardeşlerimiz ehd eden kurban bayramında kurban çalsın. Onu bilsin ki cereç yemezsin içinden. O dahyanı keserim. Bir hurda tıkkasını azma bırakmam. Neden? Çünkü sen Allah için eti olsun. Bitti. Paylı olsun. Paylı olsun yoksullara. İlla Allahümme geldiyse deyipse içeri oda celuda. Ey Allah'ım filan şey olsun benim için. Bir dahiye keserim, bir kurban keserim. Yerim de içinden. Burada afiyet olsun bacımız. Felah Zeynep babası aleykümselam Allah razı olsun. Sağ olasın. Eynur Ömer aleykümselam Allah razı olsun. Sağ olasınız. Allah saklasın sizleri. Cüley Hatun aleykümselam rahmetullah. Hoş geldiniz. Nesemetül Kur'an aleykümselam rahmetullah. Sonbahar aleykümselam rahmetullah. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Cüley Hatun buyurdu. Kardeşim Allah'ın emrini bitirdi öldü. Allah affetsin özün. Nenem yanında parası kalmıştı. Nenem ister o parada dahi çalsın. Oğlu yoksa yok. Diyarık olmaz. Geldiyse. O para kardeşin kalıpsa nenem yanında. O para. O parada kimin payı var? Varasaların. Nenavdı. Kardeşi evlenipse arvadınındı, eşinindi. Boşamayıpsa özünü. Veyahut da evladı var ise evladınındı. Ama olmaz ben kahım. Valla rahmetinin parası kalıp yanımda. Kahım bunu her edim. Hakkım yoktu burada bacı kardeşlerimiz. Gerçi burada bakım. Varasa kimdi? Onlardan izin alım. İzin verirsiniz. Ben bu kartı da her edim rahmetli oğlum için. İzin verirseler. Ruhsat verirseler. Burada oldu bacı kardeşlerimiz. Vasiyet edipse parasına bakarız. Parasına bakarız. Bizden bir katına görürsün. Alo buyurun.
1: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam. Tala hoş geldin. Allah razı olsun. Sağ olasın. Baştan gözlerim.
1: Dedim zahmet olmasın bir sualım var.
0: Bəli buyurun.
1: Sağ olasın. Zahmet verdim sana. Dedim zahmet olmasın. Benim bir mahsusi zahmet işim var idi. Tahtiyettiğim kurban keserim. Oğlu bu kurbanı bu dahi bayramında keserim.
0: Yani ehd etmişti kurban kesesen. O kurbanı o ehd ettiği sen kurban bayramında kesesen.
1: Tamam ha.
0: Tamam inşallah. Daha bir soru var.
1: Ben de dedim Müslüman desem dedi mesela ehd edersen mesela bu kurbandan edebilsen yiyim içinden hakikam var ise kessem içinden yiyebilemezsen mesela bir oğlum oldu kızım oldu hakika yiyin oldu adam nene baba yiyebilir içinden.
0: Hakika aynı dahiye çiminde aynı kurban çiminde yesen içinden. Ama ehd edipse yemesen içinden.
1: Ehd edipse yenilmez.
0: Bəli.
1: Tamam,
0: baştan gözlerine hoş geldin kardeş. Allah razı olsun. Sağ olasam güzel soruya. Bakın bacı kardeşlerimiz. Kardeş soru sordu. Ben çiğe hemen cevabını verdim. Birini soruya koydum. Biraz uzadı sorusu cevabı. Ama Çinli'de oydu ki akika. Akika bilirsiniz. Bir uşak dünyaya aldığı zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetidir. Hazreti Hasan çiveleti, Hazreti Hüseyin çiveleti. O da 7. günü o uşağın saçı kâsili birkaç bir kurda bir çığırım saçı var. O çasılı özünden teraziye bırakılır. Orada terazi altın çumağını. Nancadıca gramdı. Onun kaderice ağırıca cümüş parasını nancadı yoksul insanlara veririm. Bu bir. Çi akika yaptı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Akika ne demek olsun? Bir koyun çastı. Bir koç çastı. Oğlan için 2 tane çasılı. Kız için 1 tane çasılı. O da geldiyse o insan parası var ise ama yoksul ise

بعد يا الحرمات باجي قرشت امس بير ده خوجه لبسس حيات يول شلغ برنامجنا الله تونم ديدارخ فايداله بجدل قزانس بزردن وساق الاس دين ماغوزا ساق الاس بيورون باروزا ساق الاسس ارا ماغوزا وساق olsun راديو والله رازوس نظرنا باجي قرشتارمس öbür sorulaşıp bizlere o da Kur'an-ı Kerim var bizde azilib. Ne dağım? Bakın. Kur'an-ı Kerim değeri çoktu. Kur'an-ı Kerim'in İslam'da değeri kıymeti çoktu. Ama cadise Kur'an azilib, parçalanıp, azilli, töçilli. Ne yapın burada bacı kardeşlerimiz? Vaktiyle diyardık, doğrudan bunu diyardık. Bir bahçalık yeri var ise, o bahçalık yeri çamurun kaz, o Kur'an-ı Kerim orada yandır, Çuloğlu çağıdı, gömözün. Ama yok. İndi daha doğrusu bacı kardeşlerimiz, bir çiseye, bir naylona, bir allak edildiler. Bir poşete bırak ozun, poşete bırak ozun. O ait bir yere bırak ozun. Tepli ozun koy bir tarafa. Zararlı yok sana. Daha iyiydi ayak altta kalmaktan, bahçalık, evin bahçalığından. Ondan daha iyiydi. Yarın kazdığım zaman, yarın sattığım zaman bu dağımı bir yere... Birden az gelmem bir şoför vurar alt üstte torpağı veya hatta bir bagvancı al alt üstte torpağı o Kur'an bir de perrası perre parçalanın içinde bacı karıştı belki bu da günahkar oldum. Diğer burada bacımız kardeşimiz o Kur'an-ı Kerim'in bir naylon alakaya bırak bir çiseye bırak ayet yapı lazım. Koyuzun bir kurnaya Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in bereketini bizden irak etmesin. Amin. Bel bacı kardeşim. Öbür soru baksak. Diri hakika çesmek bir insan böyücü olandan sonra oğlu, belli oğlu. Yani bizde fıkıh kitaplarında 7. cün kâsili. Olmadı 14. Olmadı 21. günü. Olmadı baba üzerine borcu. Hazımın kâsili koy kâsili özüm. Hazımın sır kâsili koy kâsili. Ama ferzdacı bacı kardeşlerimiz. Ferzdacı bana dikkat edelim. Öbür soru bacı kardeşlerimiz. O da taziye konusu. Taziye şer'ette var. Yoksa bid'a'dı. Hele durun biraz. Bid'a bilirsin bacı kardeşlerimiz. Bid'a odu bir ibadet çıkasan, çıkardasan o ibadet bundan önce kimse yapmıyor özün. Ve İslam değil mi bir ibadet? Ne kimin? Biz de bile bir insan öldüğü zaman yakarık özün, çafınlarık. Çiğnimizde kaldır kaparık özün. Namaz kıldık üzerine. Gömerik özün. Ama paralar evde, evinde, havuşunda dört tane kaldırlar tabutu asmana indirler özün. Kaldır özün indir. Üç defa. Yani hatta rahmetin rüya çattırır tabut içinde. Ne baba bu? Valla bu konşu hakkıdır. Bu yoktu bacı kardeşlerimiz. Bu bir duadır. Yani ben de akşam namazı, mıgrib namazı, akşam namazı üç rekattı. Oğlu dört kılım, yok bir duadır bu. Allah üzüme çalar bu ibadette. Üzüme çalar özün. Tavuf yedidi. Oğlu size çiz edilmez yok. Allah üzüme çalar diye bir de kalsan harbi. Kim geçsen şeriat kur, din kur, öz başvurdun. Onun için bacı kardeşlerimiz taziye bid'ayden hiç arası yoktu. Taziye konusu girmez bid'aya. Taziye konusu girmez bid'aya. Taziye kurmak bir insanların kahrini azlaştırmaktı. Bu bir. Çiğ bacı kardeşlerimiz taziye konusu aslında bir ürf adet meselesidir. Yani korona zamanı neçe insan öldü? Binlerce insan öldü. Taziye kurmadı özler için. Ne oldu? Rahmeti cehenneme girer. Yok. Kimse mezzet etti nene babasına. Yok. O zaman bacı kardeşlerimiz taziye kurma bir ürf adetti. Kurmuşsan kurma. Kurursa da kur. Olabilirsin bir dakika. Doktor. Peygamber zamanı sallallahu aleyhi ve sellem yok idi taziye konusu. Tamam, taziye konusu İslam'da peygamber zamanı yok idi. Ve son zamanlarda oldu. Ondan önce neydi? Ondan önce her insanı eşitti filanın bir babası ölüp, kardeşi ölüp, herkes dükkanı kapardı. Gider durardı baş üzerinde. Yakandı, çafinlendi, namaz kılardı, sonra parı cömerdi özün. Sonra oğlun kızına diyerdi, oğlun kardeşine, Allah affetsin, Allah sabır versin, Allah yarın cennet etsin. Bitti bu kadar idi. İndi ben, radyoda oturmuşum bir saatte konuşuyorum sizlerden. Yarım saatten daha fazla önce gelmişim bura. Dönünce de bir yarım saat oldu. Yani iki saat haberim yoktu. Kim ölüp kim kalıptı. Kim cömülüptü. Sonra eşittim Facebook'ta filan ölüptü. Olmaz dedim hatırını alım. Böyle.
olmaz dedim biraz diyeyim abi Allah sabır versin sana bana. İman hara dedim. Evine. Sence evine ben dedim. Neçerine evine hadi kabil. Evine kadar böğüştü bu insan bu kadar insan tahammül etsin. Kahır adam. Kapsülü bir çadır bırakır. Veyahut da kahırı bir kaide bir salon tutur bir camıda. Orada 150 bin, 200 bin, 100 binler verir. Orada otururlar. Herkes birbirinin hatırını alır. Bu caizdi bacı kardeşlerimiz. Ha belki olabildiysen baba kahve, kahve İslam'da var ikram-ı zayıf. Bir misafir gelip yevme. Hoş geldiğinden sonra bir su bardak su ver bilmezine. Cunarta vaktiyse yemek koy bilmez için. Şam vaktiyse yemek koy bilmez için bacı kardeşlerimiz. Çin'de vaktiyse bir de rınaklıdır, peynirdir filan çay koy bilmez için. İkram-ı zayıf Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Men kana yu'min billah ve yu'min ahir fel yukrim zayıfahu. Misafirine ziyafet kursun öz için. Eydi bir insan cevap hatırım almağa. Değilsin ben Allah affetsin. Ben ona ne diyeyim? Ot bela bitti. O zaman kahve oğlu. Su da oğlu. Hele hamdolsun dağzanlarda o yoksullukta insan var cigara paylardı. Hamdolsun model kalmadı. Hamdolsun model kalmadı. Eydi be hocalar Kur'an okullar. Hoca Kur'an okur bacı kardeşlerimiz. Kur'an-ı Kerim. Suab ulaşmak öğlelere burada hilaf var demişim bundan önce. Biz ne danık? Ben özüm neyden fetverim? Derim ha suab ulaşı öğlelere. Bir bundan oturupsan insanlar konuşmadan dünya haçatı yerine rahmeti için okur bir çayet armağa nedir özüne? Oğlu, oğlu. Bir dakika doktor ispatı nedir? İspatım kardeş. Ben kapım öcünde getiririm bir koyduya dönerçi gazla fasiyeden koyduyan satan 150 bin verem özüne etti Allah'ım kapımda yapar herden rahmeti babam için oğlu yoksa yok oğlu o zaman Kur'an'da ol bacı kardeşlerimiz bakın bacı kardeşlerimiz bir daha hoca alıpsız programımıza sorular ulaşıp bizlere hele bir inşallah teala sorulara cevap verir Allah'ın izniyle öbür soru ulaşıp bizlere bacı kardeşlerimiz o da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem lanet verip zavvaratil kubur. Peygamber Efendimiz lanet veripti türbelere giden arvadlara. Bu lanet bütün arvadları tutar yoksa çimleri tutar. Bakın. Aslında türbelere ziyaret etmek ölülerin gitmek türbesi üzerine çi nedeni var bacı kardeşlerimiz? Çi sebebi var? Çi nedeni var? Bir, men cedirem biraz gönlüm şad olsun. Biraz rahmetini yadıma salım. Biraz kahrim çoktu. Biraz durun baş üzerinde. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu yaptı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haram olsaydı üzerine türbelge gitmek gitmezdi babasının türbesi üzerine. Gitmezdi nenesinin türbesi üzerine. Gitmezdi bekia. Bekia sır gitsin Peygamber Efendimiz buyurdu. Kardeşlerimi gönlüm istiri. Nişe? Çünkü orada insanın duygusu biraz coşar. Onun için ben türbelere gitmenim sadece ölümü yadıma salım, ahiretimi yadıma salım. Aynı vakitte de biraz rahmetli babamca ölüm isteri. Rahmetli nenemce ölüm isteri. Bir şey var mı bunda? Yok bacı kardeşlerimiz. Eydi ben işte Peygamber Efendimiz lanet verdi arvadlara. Lanet verdi. Lanet yok o arvadı her aileden aileceleri veyahut da ayda bir geliri veyahut da ayda bir ilde bir tek gün gelir türbe baş üzerine. Lanet o arvad üzerine geldiyse günde yedir türbalığa. Her hafta yedir türbalığa. Haftada çiğ yedir türbalığa. Çok yedir türbalığa. Burada lanet o rüzgarına bacı kardeşlerimiz. Ama bir kadın haftadan haftaya bir defa yedir. Ayda bir gelir bacı kardeşlerimiz. İlde bir gelir bir bayram akşam yedir. Çi bayramımız o çi bayram akşamı. Bunda lanet yoktu bacı kardeşlerimiz. Buna dikkat edelim. Ahmet Derzi Efendi aleykümselam rahmetullah razı olsun sağ olasın. Erçizler anlası aleykümselam rahmetullah hatun bacımız hoş gelipsen sağ olasın. Buyur nene misri dahya çağırsın kurban çağırsın bayramda. Oğlu ölüleri bıraksın adlarını bıraksın bir pay çağırsın böyle. Bak bacım. Burada bizde çişkil kurban var, dahi çizmek var. Bir var koyun kuzudu, geçidi. Bir de var inac devadı. Hani bilirsiniz, inac yedidi, deva yedidi.
7 insanoğlu içinde. Koyun kuzu ya bir teç insanoğlu ya da bir insan öz der anni ve an ehli beyti öz mi uşağım. Bu ölüler hara gider? Ölüler bacı kardeşlerimiz inançta bırakınsa daha iyiydi. Veya da bir kuzu 6 aylık 7 aylık semizdi. Bir kuzuya rahmeti vam çasırım. De ne yapayım çasırım? Ammem çasırım. Ama isterse inaca bıraksın bir adözlerin oğlu. Yani bir inac 7 insan kaldırı. 7 insan. Ben özüm, eşim, oğlum, kızım bu 4. Kaldı 3 tane heleminde. Nenemdi, babamdı, ammemdi. Burada oğlu bacı kardeşlerimiz. Allah kabul etsin. Zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kesende buyurdu. 2 tane çağısı. Birinde buyurdu. Allahümme hâze anni ve an ehli beyti. Özüm ehli beytim. Hapsını aldım. Çin, aynı koç idi. Hele inac derci. Diyeva inac derci. Camış derci idi. Çin içerisinde buyurdu. Ümmeti Muhammed'den kim yoksuldu? Hapsını tutsun. Hapsı çağısı bacı. Bir tane çağısı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da Peygamber'in bağışlamağından, rahmetten, ümmetini sevmeğinden geldi bacı arkadaşlarımız. Ahmet Derzi Efendi buyuruyor. Cenabat usul çıkartmağı. Ahmet Efendi sen de bütün kardeşleri dinlesin, bacı dinlesin. Ve din alışmak tarafında utanmak yoktu. Cereç açık konuşayım sizler için. Çünkü usul meselesidir. Bir insan usul çıkartabilmirse veyahut da affedersiz yanlış yapırsa, bilmeden yanlış yapırsa burada namazı kabul olmayacaktı. Burada hacı kabul olmayacaktı. Burada umrası kabul olmayacaktı. Bir, bedenimle herden cenabat suyu çıkarı oranı peç temizlerim. Erkeş kadın olsun. Çi, peç abdestimi Allah'ım ağzımdan burnumu çarkalarım. Üç, bütün bedenim su olsun. Bitti bu kadar. Happy yerim su olsun. İbinsin. İlla çi, üç tas başım üzerine, üç tas sağıma, üç tas soluma. Yok yok kardeş. Bu, aslında usul çıkartmak cereç olan içinde bütün bedenim su olsun. Allah verim teş teçten başı alt üzerine. Allah verim yüzümü havuzuna mesbaha cilesen. Hapsi olu bacı kardeşlerimiz. Allah kabul etsin cümlemizden inşallah. Aleyküm selamu teala hoca alef siz baştan gözlerine Allah sıkılasın cümlemizi inşallah. Bel bacı kardeşlerimiz Allah razı olsun. Ustad kardeş buyurur bir yenge baştan tekrardan konuşsa cenabat usulunu. Kardeş bak. Usul cenabat çıkartmak oldu ki bir hardan çıkarı usul cenabat suyu oran peç yıkarım. Haram temizleyici oran peç yıkarım. Ondan sonra peç abdestimi aldım. İçinde ağzım burnum çarkalarım abdest içinde. Peç abdestimi aldım. Tabi niyetim de var. Ben ne ederim? Usul çıkarım. Bütün bedenim su olsun. Duş altında olu. Yüzme havuzunda olu. Mesbahta olu. Veyahut da demişik bunu. Sonda su ben başa vurur. Böyle yazdığında. Veyahut da her ne yaparsa yap. Önemli olan bütün bedeni su olsun. Tepeden dırağı altına, dabanı altına çimin. Bütün bedeni su olduğu zaman sen usulü çıkartın. Çıkanda o daha abdest etmezsen, eli uharada acıbsa hakkımız yoktu. Önemlisi yoktu. Hiçbir zararı yoktu. Çıkarsan hamamdan sen usul çıkartıpsan, abdest de alıpsan daha istemez abdest yengeleştirirsen. Allah kabul etsin cümlemizden. Bacı kardeşlerimiz bir hurdar olarak bir daha dönerken kalın sorularımıza kalın bizimle.

0: Belediye lüfen matbaacı karıştırmaz. Bir daha Hocalıpsız. Çok dedi Hocalıpsız. Kayalda razı olsun sizden. Hayat yolculuk programına. Bacı karıştırmaz. Hasan Yıldırım. Allah razı olsun. Sağ olasız. Çok sağ olasın kardeş. Düşman FM Radyosu'na kardeş Hasan Efendi. Düşman FM Radyosu'na canlı yayındayız hayatım. Soru o da bir başka bir sorulaşıp bizlere. O da çabında aramağın vermek. Hele çabın çazmıyorlar. Hele nişanlıdırlar. Bak. Bizde nişan var. Çabın var. Toy var. Düğün. Nişanda o kadardı. Kızımız istirik. Oğlumuz filan. Kızımız filan. Tamam soruşturak. Ki taraf sordu birbirlerine. Oturduk filan gün. Bu akşam da oturduk. Kızın babası dedi. Baba kızı verdik size. El Fatiha. Gitti. Tabi Fatiha de yoktu İslam'da bu konuda. Ama bir ürf oldu bizde. Bir ispat olsun. Biz bir kız nişanımız oldu. Bitti bizimdi. Tamam. Aleyküm selam. Turçman. Sağ olasam. Geldiyse bacı kardeşlerimiz. Bir insan, bir oğlan, bir kızı nişanladı. Hele haram dözüne ha. Hele resim çekmek özüden, telefonlaşmak özüden, hele çıkmak beraber yalnız özleriden, bunlar haramdı hele. Saatlerce, saat şeye kadar mallayı kudan kalkır, saat üçte üçe yakın, sebbah azan oksun. Hele bu telefonlaşırlar, ya hayatım, canım, ciğerim ne etsen, bu haramdı bacı kardeşlerimiz. Buna dikkat edin. Hele nişandı, bir şey yoktu ortada. Halalı da çıksın beraber yazıya. Valla cidak filan matamda yemek yakın. Hakkısı yoktu. Haramdı bu. Hele sadece nişandı. Nişan nerede? Buyurun ben siz verdiniz bana kızı. Ama kız benim olmayayım hele. Bu kadar bir ispat bir alamet bıraktı bu kız benim oldu. Bu kadar. Ama olup yok. Onun için bir armağan verinse kıza. Nişanda. Hele çabın çasılmayıp. Hele molla gelmeyip. Mahkeme gitmemişim. Nişan arasında günlerinde. Bir armağan verindi kıza. Telefon oldu filan. Oğlanın hakkı var döndersin. Öz yer araçlansalar. Cevabı o bacı kardeşlerimiz daha doğrusu yok. Hakkısı yok döndersin özün. Armağan verdi. İllallahümme geldiyse kızdır tamam. Allah'ın mağabeyi de istemirim. Sen kötü insan çıktı istemirim seni. Burada hakkı var bacı kardeşlerimiz döndersin. Ama asla diyesin ben sana bir şey verdim. Valla dönder özün. Olmaz bacı kardeşlerimiz. Nişan arasında günlerinde armağan kızın oldu bitti daha. Ama geldiyse çabın çastıysa mıllaydan zavuştu kuli nefsi kabiltu biz zavac evet kabul ettim ve yok da mahkemede bitti daha bu halalı oldu. Her şey halaldı özcüm. Anlamam ben. Her şey halaldı. Toy ister şenic ister toy getir ork çalın filan yok istemez. İlla şerdacı. Herkes bildi elhamdülillah. Komşular bildi. Hele verdiler, salavat verdiler. Kızımızı verdik filana. Bitti daha. Davet etsem yemek daha iyiydi. Biraz kalabalık olsa daha iyiydi. Herkes bilecekti nerede. Allah hayırlı etse o dua bastı. Ama geldiyse bacı kardeşlerimiz toysuz. Evlenseler, çabın çasırlar, şahad var, millet bildi. İstemez illa toy olsun. Ve bir de dönük diyar. Korona zamanı bir güzel bir şey önder oldu bizler için. Korona zamanında çok insan toy etti. Ne bir salon kağıt tuttu, ne bir meyter zırna çaldı, ne bir şarkıcı sanatçıları yatırdı. Buyurun. Peygamber'e salat kızı kaldırdı. Bitti ha. Hamdolsun bitti. Bel bacı kardeşlerimiz. Dönek. Hangi kanal? Tuşman FM Radyosu kardeş hayatım. Tuşman FM Radyosu'nda. Arafa gün oruç tutmak faziletin konuşur musun hocam? Abdullah Efendi, Arafa gün inşallah geldiği peygamberler hele bir günümüz kalıptı. Geldiği peygamber inşallah Arafa günü de acele. Yarısı Arafa günüdü. Onun için geldiği peygamber günü, geldiği program, geldiği bölümde dehyanı, kurbanı daha fazla açlarım sizler için. Eminim sorular ulaşır bizlere. Bir de oruç olmak, Arafa günü suabı nerede ve ne yapmak için de. İnşallah ben hepsini konuşalım Allah'ın izniyle. Bacı kardeşlerimiz öbür soru bize ulaşıptı. Aleykümselamullah. Ağa oğlu sağ olasın kardeş. Çok sağ olasın. Memnunum senden. Öbür soru bacı kardeşlerimiz. Bir oğlanda kız isteyende ayıbı var ise oğlan tarafı kıza desin yoksa yok. Yani oğlumuzda bir esücülük var. Oğlumuzda bir ayıp var. Her ne tarafından. Kız tarafına diye yoksa yok. Bildirin. açığlayan ayıbını əsücdün yoxsa yox. Baxın, bacı qardaşlarımız. Oğlunuz yazanda xatı güzel dəlci. Bayıb dəlci deyəm özün. Dəcməz ona. Oğlunuz seyrə sürə bilməz, araba sürə bilməz. Bayıb dəlci bacı qardaşlarımız. Oğlunuz çıxanda səfərlərə manqala qura bilməz. Bayıb dəlci bacı qardaşlarımız. Biz o ayıb istirik gerək bildirilsin kıza. Oğlunuz bundan evvel kız boşayıp, arvat boşayıp. Oğlunuz bundan önce koy diyeğin uşağı var idi. Başka bir kadının. Gerek bildireğin. Oğlunuz bir hastalık var özünde. O hastalık yüzünden evlilik hayatı biraz zor oldu. Zahmet oldu biraz. Germanı bildireğin bacı karıştarmız. Yani ben bir defa diyemişler koy şimdi defa olsun. İnsanın bir oya kadar kızı evlendirdi. Yarın boşantırdı. Yarınsı boşantırdı. Bu cini evlendiler. Kız evli oldu. Yarın boşantırdı babası. Ne yüzünden? Oğlanda çıktığı bir hastalık var. Akıl beyin tarafından. Oğlan kaybeder kendi nefsini. Bilmez. Haftada bir tutar özün. O hastalık adı demeyi yakın. Rabbim hapsına şifa versin. Burada kızın hakkı var diyesince bırak. Niç demedi uzmanım. Veyahut da kızda bir iş var ise. Valla kızımızda bir hastalık oldu vaktiyle. Özel arvat kadın hastalığı. Doktora bir ameliyat etti özü için. Daha uşağı olmaz. Cereç bildirin bacı kardeşlerimiz. Ben yarın bakarta para verenden sonra. Bakarta insan kalabalık olandan sonra. O geldi, bu geldi, bu cette filan. Bu işten sonra. Bende savalı bir hastalık var bende. Hakkım var ondan evvel diyesen bana. Hele nişan günleri. Diyesen bana. Kızımda bir, çi, üç var. Oğlumuzda bir, çi, üç var. Ama neler diyeğin, dönük diyerek, bazı ayıplar var, bazı asücülük var, değilmez, değilmez ona. Ne tesiri varisi öğrenmekle, onu diyerek. Bizden bir katını bir sözü buyurun. Alo.
1: Şeyh de sualim var.
0: Buyurun. Selamun aleyküm, hoş geldin sen.
1: Hoş geldin.
0: Allah razı olsun, buyurun.
1: Senin vaktinde 6 milyon bir yer aldı. Babam da 3 milyon koydu. Bu ne
0: kadar? Biraz rahmet sesi eşitmirdim. Biraz sesi kaldırsa.
1: Rahmetli babam.
0: Bəli.
1: 3 milyon verdi. Bir kutu aldı.
0: Bəli.
1: Dedem de 6 milyon verdi. Bu nece bölünme?
0: Dedi de 6. O para indi satılsa 3 yere, 2 yere bölünü. 3 yere bölünü bak. İndi satılsa 30 milyon. Bəli.
1: Şeyh Fayda Hakkı'dan da bir şey zahmetsiz. Akhirat Resulullah cemaat yanımda da.
0: Tamam. İndi çizde aşırı dirildiler.
1: Hepsi dirildiler. Nene tamam. De dirildi. Ben tamam. De babu öldüm.
0: Tamam. Bir 3 verip bir 6 verip tamam.
1: He.
0: İndi cevap alırsam
1: babam benden. Babam ölüptü.
0: İndi cevap alırsam ben benden. Babam ölüptü. İndi hemen cevap alırsan inşallah. İnşallah. Telefon ört. İnşallah dinleme raciden kardeş. Hoş geldin. Baştan gözlerine. Allah razı olsun kardeşimizden. Birisi 3 verip 3 milyon. Biri 6 veripti. O zaman bu mal alındığı 3 yere bölünü. İndi satılsa 100 milyona. Satıldı 15 milyona. 3 yere bölünü. Çi payı 6 verenedi. Bir payı 3 verenedi. Bu kadardı kardeş. Böyle paylandım. Geldiyse de bir tanesi ölüpse aynı sanki dirildi hele. Satarık. Aynı o paranın üç yere böyle o malın yerin parasını. Çi payını, çi bölümünü altı verene veririk. Bir bölümünü üç verene veririk. Ölüpse de nene babası kimdi, evladı kimdi, eşi kimdi onlara veririk. Onlar ortalarında paylanan Allah'ın izniyle. Bacı kardeşlerimiz, sizlerle programımız devam edildi. Tuşman FM Radyosu'ndan numaramız 0770-161-64-61. 0770 161-64-61. Allah razı olsun sizlerden. Help kardeş. Bayağı da bacım. Ekmen selam talabıyor. Ya şeyim tabi Suudiye. Yok. İnşallah hapımız kısmetimiz olur kardeş. Bayağı da bacımız. İnşallah hapımız. Mem ki bir daha emri ol inşallah. Suç inşallah hacı ol Allah'ın izniyden. Sağ olasız. Rabbim kısmetimiz yetsin. İnşallah hacı cidası hapımız inşallah teala. Bakın bacım bir telefon var. Tamam. Dönek bacı kardeşlerimiz öbür sorumuza. Öbür soru odur ki, borcun zekatı necə verəyim? Baxın bacı qardaşlarımız. Mən indi paramı sayarım. Məncəm var. ياسر فانت خوش جابسن قرش ملين سيرن برا من جمر چختو 15 مليون 15 مليون مر نانجا برج دوارم دو برا يونتمنده 8 مليون مر مدرده 7 مليون مر بنان جتت بو 15 يتت 15 دوار 60 مليون جزال داها چمده برجم مر filan amim oğlumda borcu var indiye kadar vermirin. Hadir bugün yarın, bugün yarın. Ha böyle ibantırım hani. Ha böyledir bugün yarın, bugün yarın. Neydim burada? O paranı saymam burada. Ben kim bilen verecek bana verir de onun parası yazarım burada. Sanki cebimde de o borç. Yönetmende seçizim var. Eminem verer, yazarım. Sanki cebimde de. Ama amim oğlumda param var, vermirin. Bir ildi, iki ildi. Vakti geçti de o para kaybolup öldü paraça. O para sayılmaz. İyiydi. Burada 60 milyonum var. Güzel. Nanca borçluyum ben? Bu da önemlidir. Nanca borçluyum? Saydım. Filana 3 milyon borçluyum. 60'ım var mı benim? 3 milyon filana borçluyum. 3 düştüm içinden 27 kaldım. Filana 15 borçluyum. 15 yetti. Bacı kardeşlerimiz böyle baksız. Yani ben bu paramı sayacağım. Neyim var borç, kimlerde bilmem celer. Onu yazarım yanımda. Kime borçluyum, çıkartırım bu paradan. Saydım 30'um var. Çıktım ben 15 borçluyum. 15'im var indi. 15 borçluyum. Başkasının parasıydım. O zaman biz 15'in çıkartırım zekatını bacı kardeşlerimiz. Her milyonda 25 binlardı. Vallahu alem. Şahab kardeş, Allah razı olsun. Buyur, ben Erbil'den sizler izlerim. Allah razı olsun. Şahab Efendi, salamız buradan. Güzelimiz Erbil'e, Erbil milletine, hapsi kardeşimizle, bacılarımızla. Çok sağ olasın kardeş. Ahmet Turçman, aleyküm selam. Tullah Hocalim, siz baştan gözlerine. Allah sıkılasın cümle bizim. Bir de bacı kardeşlerimiz, öbür soru ulaşağın. O da bir bacımız uşak doğuru. Halaldı, ameliyatı yoksa haramdı. Menajerin diye kimin bir mulla bunu konuşmayıptı. Bazı kardeşlerimiz ameliyat etmek kayseri memnun derozda bahçelerden karnı yırtmak haramdı. Kim için halaldı? O kadın için çibala normal doğa bilmeyecekti. Doktor diri, hakim diri, kadın doktor az diri bu doğulmaz, normal doğulmaz uşağı. Buna zararı var. Veya hatta bunun tahammülü yoktu kalbinin hatta ki doğsun böyle normal. Veya hatta bir enceli bir insandı doğabilmez normal. Bunlar için halaldı. Bir bacımız valla karnımın tipi bozulmasın. Afidas bu söze. Tipi bozulmasın. Ben doğmuram böyle normal doğmak. Haramdı bacı. Çefu dacı. Haberimiz de var. Bazı doğhaskanlarda da boş yere valla cerim ameliyat olsun. Nişi baba? Çok biraz vaktimizi alır. Hakkısı yoktu bacı kardeşlerimiz. Ameliyat doğmakta bir bacımız, Allah razı olsun bu soruya, ameliyat etmek doğmakta, doktor dediyse bu doğulmaz, doğrudan doğabilmez, illa ki ameliyat etsin, engellidir veya bir hastalık var özünde. Öğrenci kalbi tahammül etmez, bunda hakkı var. Ama kalan bir harici başka bir taraftan, bundan harici olsun hakkımız yoktu bacı kardeşlerimiz. Bir bacı desin, vallahi ben isterim böyle, hatta karnımın tipi bozulmasın. Bacı hakkı yoktu. Sen zelal versen kendi nefsine. Sen zelal versen. Onun için hakkı yoktu. Ameliyatın doğursan illa ki doktor sana doğru doktor ise yok paraya kanışlar. Doğru doktor ise sözünü tutasan. Öbür soru bacı kardeşlerimiz Allah razı olsun. Adını yazıptı. Çok sağ olasın Allah. Sağ olasın cümle uzun. O da taygar içmek bacı kardeşler. Hükmü nedir? Bu taka içecek var. Şey bu enerji malı. Taka diler özne. Bunun hükmü nedir bacı kardeşlerimiz? Bunlar bu taka sana insanın gücü verir. Aslında girin bakın internette, YouTube'da aktarın, soruşturun, araştırın bakın ne kadar zararı var. Bir parça şekerdi. Bir parça şekerli ruhu var içinde bacı kardeşlerimiz. Bunun zararı var insana. Bunlar zararlı olduğu zaman içmeği de haram olur. Oğlan üzerine kız üzerine makiyet olalım. Nina Hatun, aleyküm selamatullah, hoş geldin. Buyurur, ben uşak karnımda kalsaydı ölerdim. Ölerdi. Mecburen ameliyat edeyim. Bakın Hatun, bak. باج برضه بخ بدنا قوانا مر مجبور مسلاسي دكتورة دي غزة من قارو دقة سؤلار أمين ولن بحاجة دغريسة أمين ول تأكيد ول أمين ول تأكيد ول دغريسة حاجة ها عملت تبيستن أما والله بحاجة أدر حتى بس إيشو برا بخشيش ورس برا ورس نزارنا وياخد تخص خاندي بيرجع فضل قلصن اللي بينن يز بينن قلصن بوجو نحشارد أونيشن هر دكتور قابس تشالنماس وهر دكتور ده إنالنماس دكتور بحاجة ديبسة 25 مليون باشقا دكتوره ondan da sor. Baxsar illa mən gərək qarnımı açılsın, yırtılsın, hətta uşaq doğum, yoxsa normal, çoxu normaldır. Çoxu normaldır. Amma çoxunu əməliyyat edir bacı qardaşlarımız, mənə diqqət edirəm. Son dəqiqəmiz qaldı, bacı qardaşlarımız. O da son soru. Yəni bəzi soru, vallahi uşağım olmur. Mənə deyirlər, "Molla başımı oxuyan Seyid əfəndi dua yazan mənim üçün. Dir mənim üçün deyətdi bir tap mənim üçün bir həftə kim ölübdü?" Öl yaxından sabın gətirməlim üçün. Oraqı sabın gətirməlim üçün. Bilmirəm. Yəni bu qələmlə, bu qələmlə qoy belə deyək sizə. Badıncan laşının arası nədir əlaqəsi? Heç arası yoxdur bu qələmlə badıncan laşının. Qurban bayramı ilə qoy deyəğin bilmirəm nə deyim yəni. Tarxan laşının əlaqə arası nədir? Heç arası yoxdur bacı qardaşlarımız. Bu indi sabın gətirməklə ölünün sabını ilə Arval uşaq doğmanın heç arası yoxdur. Şəriətdə bu yoxdur, inanmıyasınız. Mənim başımı oxuyan dua yazan mənim üçün açın baxım nə yazıb içində. Duadır içində, tamam doğrudan duadır. İçində dördü mürəbbəat yoxdur, dörd qurnal yoxdur içində. Özəl hərflər yoxdur içində. Ad yazıldığı içində hapsi ya Rabbil Aləmin, ya Rahman, ya Rahim varsa içində. Başımı oxursa, duaları oxursa Allah razı olsun. Amma məndən sabın istirraqı, sabın ölüm malı Yox, bu cadı çağırdı. Haydi Allah'a manat. İstəmirəm nə duavı, nə də uşağı istəyirəm sənə. Allahdan istəyirəm uşağı canım. Bacı qardaşlarımız, proqramımızın sonuna ulaşdıq. İnşallah sizlərə bildirdik bu soruların cavabını. Gələcək həftə Allahın izniyle bir daha başlayalım bizləri. Aynı Peyğəmbər günü. İnşallah Teala tam saat 6-7'ye kimin? O zamana kimin? Allah'a ısmarladık sizləri. Yönetmenimiz Dünya Bulut Xaltunun və müdürümüzün, Ali Efendinin, hepimizin saygı selamımızı kabul edin. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: يا حلو أن تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
2: Türkmen FM Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı Başkanı Eczacı Doktor Metenebil Muratlı, Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi eski başkanı Sanan Ahmet Ağa'yı kabul etti. Görüşmede Türkmen kurumları arasındaki iletişimin güçlendirilmesi vurgulandı. Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı Başkanı Eczacı Doktor Metenebil Muratlı, Türkmeneli televizyonunu ziyaret ederek kanal müdürü Atalay Muratlı ile görüştü. Ziyarette medya faaliyetleri, etkinlikler ve çalışanların durumu ele alındı. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, valilik binasında Irak Türkmen Cephesi eski başkanı Sanan Ahmet Ağa ile Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı Başkanı Eczacı Doktor Metenebil Muratlı'yı kabul etti. Görüşmede Kerkük yönetiminin çalışmalarının geliştirilmesine yönelik çabalar değerlendirildi. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Hasat ve Pazarlama Komisyonu toplantısında hasat sezonunun başarılı geçmesi için geniş güvenlik ve hizmet tedbirlerinin alındığını açıkladı. Azerbaycan'ın Irak Büyükelçisi Eldar Salimov, Kerkük Kışlası Irak Türkmen Şehitleri ve Siyasi Tutuklular Derneği'ni ziyaret ederek dernek başkanı Haşim Salih ile görüştü. Ziyarette Türkmen şehitleri hakkında bilgi aldı. Başbakan Ali Falih Ezzeydi ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi telefon görüşmesinde Irak'la Mısır arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinin önemini vurguladı. Silahlı Kuvvetler Başkomutan Sözcüsü Sabah En-Noman, silahın yalnızca devletin elinde bulunması ve hukukun üstünlüğünün uygulanması konusunda kararlı bir tutum olduğunu belirtti. Irak'taki siyasi ve akademik çevreler Başbakan Ali Ezzeydi'nin diplomatik misyonlara bağlı Bağdat'ta dönme çağrısının siyasi ve güvenlik açısından güven verici bir mesaj olduğunu ifade etti. Milletvekili Suud Es-Saidi, koordinasyon çerçevesinde bazı güçler arasında parlamento içinde yeni bir ittifak kurmayı hedefleyen siyasi hareketlilik bulunduğunu açıkladı. Planlama Bakanlığı, petrole olan bağımlılığı azaltmak ve ekonomiyi çeşitlendirmek amacıyla iki ayrı çalışma yürütüldüğünü açıkladı. İletişim Bakanlığı, Kerbela Uluslararası Havalimanı'nın fiber optik hizmetlere bağlantısının sağlandığını duyurdu. Necef Uyuşturucu ile Mücadele Müdürlüğü, 7 zanlının yakalandığını ve kristal uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Sınır Kuvvetleri Komutanlığı, uyuşturucu taşıyan balonlarla yapılan 2 kaçakçılık girişimini engellediğini ve yaklaşık 325 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu. Sivil savunma ekipleri Bağdat'ın Vesbe Meydanı'nda çıkan yangını söndürerek 10 kişiyi kurtardı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, bölgedeki bazı ülkelerin İran'ın altyapı projelerinde işbirliği yapmaya hazır olduklarını açıkladığını söyledi. Amerika Başkanı Donald Trump, İran konusunda zamanın daraldığını belirterek hızlı hareket etmeleri gerektiğini, aksi halde geriye hiçbir şey kalmayacağını söyledi. Amerika'da düzenlenen hava gösterileri sırasında iki savaş uçağı manevra esnasında düştü. Rusya, Ukrayna tarafından 600'den fazla insansız hava aracıyla saldırıya uğradığını ve saldırılarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Lübnan medyası İsrail'in Baalbek'te bir apartman dairesine düzenlediği saldırıda İslami Cihat hareketinden bir yöneticinin öldürüldüğünü bildirdi. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun müzakereler için İsrail'in geri çekilmesi, ateşkesin sağlanması ve yerinden edilenlerin geri dönüşü olduğunu ifade etti. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın efendim.
1: Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1.
3: طابت أوقاتكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. رئيس وقف تركمان للتعاون والثقافة الدكتور الصيدلاني متى نبيل المرادلي يستقبل في مقر الوقف بمدينة كركوك رئيس الجبهة التركمانية العراقية الأسبق صنعاء أحمد أغا ويؤكدان تعزيز التواصل بين المؤسسات التركمانية. رئيس وقف تركمان للثقافة والتعاون الدكتور الصيدلاني متى نبيل مرادلة يزور فضائية تركمان ويلتقي بمدير الفضائية أطلاي مرادلة ويطلع على الأنشطة والفعاليات الإعلامية وأوضاع الكوادر العاملة. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يستقبل في مبنى ديوان المحافظة الرئيس السابق للجبهة التركمانية العراقية صنعاء أحمد أغا ورئيس وقف تركمان للتعاون والثقافة الدكتور الصيدلاني متى نبيل مرادلة لبحث الجهود في تطوير عمل إدارة كركوك. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يؤكد خلال اجتماع لجنة الحصاد والتسويق اتخاذ إجراءات أمنية وخدمية واسعة لضمان نجاح موسم الحصاد. السفير الأذربيجاني في العراق إلدار ساليموف يزور جمعية قشلة كركوك للشهداء والسجناء السياسيين لتركمان العراق ويلتقي برئيس الجمعية هاشم الصالحي واطلع على أسماء الشهداء المتواجدة ضمن لوحة الشهداء التركمان في الجمعية. رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي ورئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشددان خلال اتصال هاتفي على أهمية تعزيز آفاق التعاون بين العراق ومصر. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان يشدد على وجود التزام حازم بحصر سلاح بيد الدولة وإنفاذ سلطة القانون. أوساط سياسية وأكاديمية عراقية تؤكد أن دعوة رئيس مجلس الوزراء علي زيدي للبعثات الدبلوماسية بالعودة إلى بغداد تمثل رسالة طمأنة سياسية وأمنية تعكس توجه الحكومة الجديدة نحو تعزيز الاستقرار والانفتاح الخارجي. النائب سعود الساعد يكشف عن وجود حراك سياسي داخل بعض قوى الإطار التنسيقي يهدف إلى تشكيل تحالف جديد داخل مجلس النواب. وزارة التخطيط تؤكد العمل على مسارين لتقليل الاعتماد على النفط وتنويع الاقتصاد. وزارة الاتصالات تعلن ربط مطار كربلاء الدولي بخدمات الألياف الضوئية. مديرية شؤون المخدرات في النجف الأشرف تعلن اعتقال 7 متهمين وضبط مادة الكريستال المخدرة بعملية استخبارية في النجف الأشرف. قيادة قوة الحدود تحبط محاولتي تهريب عبر بالونات تحمل نحو 325 ألف حبة مخدرة. فرق الدفاع المدني تتمكن من إنقاذ 10 أشخاص وإخماد حريق اندلع في ساحة الوثبة وسط بغداد. تحطم طائرتين حربيتين أمريكيتين أثناء أداء مناورات جوية ضمن فعاليات عروض جوية في الولايات المتحدة. روسيا تعلن تعرضها لهجوم أوكراني بأكثر من 600 مسيرة أسفر عن 4 قتلى. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM. تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: تركمان FM بعدد فريكانسمز 89.9.

Sazen dener bu gece. Hazırlan fırtına kopmak üzere. Kalbime tünemiş kuşlar uçuştu. Cam kırık gibi doldum içime.

Türkmen FM Radyosu sizin radyonuz. Türkmen FM, Türk dünyasının sesi. Herkes Türkmen FM dinliyor. Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.

90.1 frekansından Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinleyebilirsiniz. Türkmen FM'i Facebook adresinden de dinleyebilir ve takip edebilirsiniz.

Türkmen FM Radyosu sizin radyonuz. Türkmen FM, Türk dünyasının sesi. Herkes Türkmen FM dinliyor. Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM, Türkmen FM radyosundan. Yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinle.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.